saçları, o sarıldı saçlarında yastığına yayıldı. Bir defa öptüm onu da Emine gam uyandı. Bir daha öptüm onu da Azatürk'te dişledim.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Yüksel Yıldız'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Bir gün başım alıp çıkar giderim. Hayal has sizlerle.

Her yili Seyfettin Türkoğlu'ndan alınan Denizin Dibinde Haccem, Demirden Evler, Burdur türküsüyle devam ediyor Mehmet Erenler sizlerle.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle devam ediyor Seher Yeli. Ordumuz gitti, Muş'a dayandı. Tuncay Kemertaş sizlerle.

Oy pelutler, pelutler, yaprak bağladınız mı? Ben giderken ağladım, siz de ağladınız mı? Ali Işık'tan alınan bu Karadeniz türküsünü Vildan Turan'dan dinliyoruz.

Halil Rıfat'tan Reyhan Altınay'ın derlediği bir Afyon türküsü dinleyeceğiz. Oğuz Doğan Cengiz'den. Harmana sererler sarı samanı.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Ey gül dalı, gül dalı. Emine Koç sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme, Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken bölge ülkeleriyle diplomatik hareketlilik de sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şeybani ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Suriye'de SDG başta olmak üzere silahlı grupların meşru hükümeti entegrasyonu ele alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Değerlendirmelerimizi yaptık, genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız," dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. Suudi Arabistan elektriğini Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye taşıyacak büyük bir elektrik iletim hattı projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Kırklareli Valiliği ilde beklenen yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskini azaltmaya yönelik ek tedbirler uygulanacağını duyurdu. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifi ile çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Mahkeme heyetinin yaptığı incelemede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Altası görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve Özcan Zengir'in tahliyesine karar verdi. 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. FETÖ, PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firari Albay Kocaeli'nde yakalandı. Hatay'da kazada savrulan motosiklet sürücüsü hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Nevşehir ve Çorum'daki kazalardaysa bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la...

anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran meclisinde inceleniyor. Katili İsrail, Doğu Kudüs'teki Kalendia mülteci kampına yine baskın düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60'tan fazla Filistinli gözaltına alındı. Gazetecilere gaz ve ses bombası atıldı, kampın girişleri kapatıldı. Katil İsrail'in işgalcilere güvenlik hizmeti sunması ve bu grupları fiilen koruması İsrail basınında da yer aldı. Haberleri dinlediniz.

Günaydın, gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, bereketli ama en önemlisi hayırlı olsun. Efendim bugün 7 Ağustos Cuma ve biz TRT Türkü'de yine size seslenmeye başladık. Her sabah olduğu gibi yine TRT Türkü'de sabah dedik. Bugün sürpriz olmuştur sizlere. Hemen benim sesimi duymadan türkülerimiz yankılandı ve sizlere ulaştı. Sağlıklı, güzel, huzurlu ve gönlünüzce bir gün diliyoruz. Çalışanlara kolaylıklar, yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Evlerinde kahvaltı telaşında olanlara da şifa ile bereketli sofralar diliyoruz. Ben Deniz Sabah Taslan. Program yapımcımız Emine Yılmaz bugün ve Şahin Atmaca sesleri ulaştırıyor sizlere en güzel biçimde. Sevgili Şahin'i özlemiştik, sizler de özlediniz. Bir süredir yoktu, biraz dinlenmek hakkıydı. Önce bir Kayseri yolculuğu yaptık. Ahmet Yamacı'nın Ali Ulvi Erandaş'tan derlediği türküyü Gürkan Öpesker seslendirdi. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, nişanlara geldim senin yüzünden dedi ve ardından Kömürlük Dağı'na yağıyor yağmur, gelemem yanına, yollar pek çamur dedi Emel Taşçıoğlu. Bu türküde Kadir Üstündağ'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamız tarafından derlenen bir Giresun türküsüydü. Efendim sizler TRT Türkü sayfalarımızdan Facebook, Instagram ve eski adı Twitter olan X'ten yazıyorsunuz. Zaten bendenize de ulaşıyor mesajlarınız. Hiç merak buyurmayınız. 7.30'da size yol durumunu aktardıktan sonra saat 8'de meteorolojik görünüm görelim. Siz yazmaya devam edin lütfen. Çünkü ikinci saat itibariyle programı birlikte yürüteceğiz. Şimdi Hakan Ünal'ı dinleyelim. Aşık Ali'den Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Yozgat türküsü. Ekin ekilen yere, sapı bükülen yere, can kurban canım kurban, kahkül dökülen yere. TRT Türkü'de sabah bugün yine sizlerle.

7.18'i görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de sabah yayında. Sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü. Efendim dedik ya, bugün hemen size hiç sesimi duyurmadan türküler sunmaya başlayalım dedik ve TRT Türkü'de sabahı başlattık. Tekrar gününüz hayır olsun. Önce Tülay Ağagil'in seslendirdiği Konya Bozkır türküsünü dinleyince şöyle nasıl mutlu olduğunuzu tahmin ediyorum tabii. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun, ağlar içeyim, bal sizin olsun diye yöre ekibinden derlenen Konya Bozkır türküsünü dinledik sesinden. Şimdi bakalım şöyle Erzincan Tercan'a doğru bir yolculuk yapalım ve özellikle mutlaka hemşerilerine bir türkü sunsun.

diye bekleyen sevgili dostlar. Aşık Davut Sulari'den Sarı Sözen hocamız yazmış notasını. Ela gözlerini sevdiğim Dilber. Faruk Demir seslendirecek ve dinleyeceğiz. Ardından Nijle Ayakkabı'nın sesi ulaşacak sizlere. Bir Denizli Sarayköyü türküsü. Ahmet Yamacı Rüştü Demirci'den derlemiş bu türküyü ve diyecek ki Nijle Ayakkabı'nda, ben bir yeşil fenerim, hem yanar hem sönerim. Peki TRT Türkü'de sabah sizlere seslenmeye devam ediyorum.

İrlak Kaplan'ı dinledik. Ben bir yeşil fenerim diyerek bir Denizli esintisi estirdi bize. Şimdi size yol durumunu aktarmadan önce muhteşem bir türkü dinleyeceğiz. Bir Kırşehir türküsü Neşet Ertaş'tan Yücel Paşmakçı hocamız derleyip repertuarımıza kazandırmış ve notasını yazmış. Kova kova indirdiler yazıya, tut ettiler alkınalı tazıya. Efendim kaç kuzulu ceylan, kaç avcı geldi diyerek seslenecek Erdal Erzincan. Sonra da yol durumu hakkında bilgi verelim.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, TRT Cukure Sabah programında sizlere yol durumu hakkında ve hava durumu nasıl diye kısa kısa bilgiler aktarıyoruz. Karayolu Genel Müdürlüğümüzün bazı projeler kapsamında değişen trafik güzergahı ve yol yapım çalışmaları sırasında olan akışı bize aktardığı küçük bilgilerle biz de sizlerle paylaşalım. İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yollarında hasarlı genleşme derzlerinin yenileşmesi ve yine derz betonlarındaki onarımlar için Bornova Viyadüğü Aydın yönünde otoyolun 30. noktasıyla ekli kilometrelerinde 7 Ağustos tarihinden itibaren sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak ve trafik sol ve orta şeritten devam edecek. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometreleri arasındaki Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacak yine. Gebze Orhan Gazi İzmir, İzmir Körfez geçitiyle bağlantı kollarında dahil olduğu bölde otoyolun 5 numaralı bölümünde 8. kilometreden itibaren kontrol numaralarının yine 72 ve 750 olduğu noktaları görününüz. İşte bu aralarda şev bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında İzmir yönünde emniyet şeridi kapatılı, trafik akışı sağ ve orta şeritten, sol şeritten de 3 şerit olarak sağlanacak. Çalışmalar 6 Ağustos'ta başlamıştı. 15 Ağustos tarihine dek devam edecek. Yani emniyet şeridi kapatılı, trafik akışı sağ, orta ve sol şeritten olmak üzere 3 şerit şeklinde devam ediyor. Otoyol ayrımında bulunan Çerkezköy yolunun 1 ila 6. kilometreleri arasında 3 Ağustos'ta başlayan çalışmalar 15 Eylül 2026 tarihine dek devam edecek. Üst yapı yenileme çalışmaları olduğu için yolun güney yönü, yani İstanbul yönüne doğru olan bölüm trafiğe kapatılı durumda kalacak. Kuzey yönden Çerkezköy istikametinden gidiş geliş olarak trafik akışı devam edecek. Artvin Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometreleri arasında bulunan 12 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü ile elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışmaları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan çalışmalar 10 Ağustos 2026 tarihine dek devam edecek. 08 ila 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak. Kahramanmaraş il sınırında Malatya yolunun 31 ila 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometreleri arasında bölüm kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğu için ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak devam ediyor. Aman ha, bu noktalarda hatalı sollamalar lütfen yapmayınız, şeridi takip ediniz. Kastamonu Araç yolunun 3 ila 14. kilometreleri arasında yine bölümler halinde kaplama çalışmaları yapılıyor. Ulaşım kontrolü biçimde devam ediyor. Sarıkamış Horasan yolunun 17 ila 21. kilometreleri arasında viyadük çalışmalarından dolayı trafik sağ şeritten gidiş geliş olarak devam ediyor. Bu uyarılara lütfen dikkat ediniz. Trafik akışı devam ederken bütün işaret ve işaretçilere uyunuz. Sağlıklı bir yolculuk olsun. Yolunuz açık ve hayırlı olsun.
0: Yol durumu.

7.41 oldu saatimiz. TRT Türkü'de sabah yayında İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz. Eğer şimdi alıcılarınızdan sesimiz ulaştıysa, yola çıkıp da radyonuzun düğmesine dokunup TRT Türkü'yü mutlaka dinliyorsunuzdur. Dinlemeye başladıysanız hemen hatırlatalım, bugün yine TRT Türkü yapımını sevgili Emine Yılmaz'a imzasını bıraktık, ona ait ve Şahin Atmaca da sesleri ulaştırıyor. Yol durumu hakkında bilgi verdikten sonra bir Orta Anadolu esintisi geçti. Selma Geçer'in sesinden dinledik. İnce çayır, kesik çayır biçilir mi, seven yardan geçilir mi dedi. Ardından Fuat Bahçeci'nin bir eserini de rahmet olsun Emre Saltık'tan dinledik. Berivan dedi. Şimdi Ender Balkır bizi Elazığ'a doğru bir yolculuğa çıkaracak ve bir Elazığ türküsü dinleyeceğiz. Selam göndererek Elazığ. Pınarın başından ufak taş gelir, sen ağlama gözlerinden yaş gelir. Dinleyelim.

Saatimiz 7.49'u gösteriyor ve bir Karadeniz esintisi ulaştı sizlere. Erkan Ocaklı'ya ait bir eserdi dinlediğimiz. Şenol Özyakup seslendirdi. Aslında dikkat eyleyin, dikkat Hasan geliyor Hasan. Orada Karadeniz'de Hasan adlı bir yiğit için yazılmış, biraz mizah içeren bir eser. Diyordu ki, kız gider değirmene, gelir alır nöbeti. İşte ha böyle gider dünyanın bereketi. Dikkat eyleyin, dikkat Hasan geliyor Hasan. Şimdi yine Trabzon'dayız, Maçka'dayız ve Volkan Konağ'ın Oykan Keleş'ten derlediği türküyü Reşat Karaoğlu seslendirecek. Kuko daldan aşağı diyecek ve yine Trabzon'da gezeceğiz bir süre.

Efendim bir Amasya türküsü dinledik. Kilo kilo elmalar pazarlarda satarlar dedi Şenay Akayran. Necmettin Kuba'dan derlenen bir türkü, Amasya türküsü tabii ki. Şimdi rahmetli yad ediyoruz. Bağa girdim üzüme, çubuk değdi gözüme, eğdi mendil ağlam, yar göründü gözüme diyecek. Sevgili Nuray Hafiftaş'ı rahmetli yad edeceğiz. Ve İsmail Başaran'dan derlenen Kars türküsünü dinleyip sonra meteorolojik görünümü aktaracağız sizlere.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yine sıcaklığa bağlı toz taşınımı bekleniyor. Bu özellikle sağlık sorunu olanların dikkatine sunuyoruz. Önemli bir değişiklik yok hava sıcaklıklarında. Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerin sıcaklık değerlerini görelim. Bursa 33, Çanakkale 35, İstanbul 32, Kırklareli 34, Aydın ve Denizli 39, İzmir 34, Muğla 36, Adana 35, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 32, Ankara 35, Eskişehir 33, Konya 34, Yozgat 29, Bolu 30, Düzce 32, Kastamonu 34, Zonguldak 27, Amasya 34, Rize 29, Samsun 30, Trabzon 28, Erzurum 31, Kars 26, Malatya 36, Van 29, Diyarbakır 40, Mardin 36 ve Siirt 39, Şanlıurfa'da 40 derece olacak gün boyunca. Bu sıcaklık değerleri özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizde daha fazla yansıdığı gibi sağlıklı bir gün diliyoruz efendim.
0: Hava durumu.

Efendim saatimiz 08:08. Hep söylerim ya size. Tam bu dakikada türkümüz biter ve dakikayı saati aynen görürüz. Tevafuk mu dersiniz, tesadüf mü dersiniz? Her neyse, hayrolsun. Tekrar gününüz aydın, hayırlı, uğurlu, bereketli olsun diyoruz ve TRT Türkü'de sabah ekibi olarak kalbi selamlarımızı gönderiyoruz yurdumuzun dört bir bucağına. TRT Türkü'de sabah yayında sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü. Bütün yurdumuzu kucaklayan il il, bölge bölge türkülerimiz heybemizde geziyoruz efendim. Hayırlı bir gün olması dilek ve duasını yineleyerek. Bugün programımızı Emine Yılmaz hazırladı ve teknik yapımda sevgili Şahin Atmaca sesleri ulaştırıyor. Şahin'e dedim ki Şahin, bugün sana kartal diyesim var. Maşallah sübhanallah, kartallar gibi sesleri size güzel gönderiyor. Emine'nin hazırladığı muhteşem repertuarla güzel bir cuma günü başlatmış olduğumuzu düşünüyoruz. Efendim bugün dilek ve dualar hep hayır için, sağlık için, bolluk bereket için, güzel ülkemizin güzel insanları ve bütün insanlık için olsun diyoruz. Türkülerimiz arda arda sıralandı. Az önce Ender Özgen'i dinledik bir süre. Size meteorolojik görünüm aktardıktan sonra bir Erzurum türküsüydü. Fethi Siverekli'den derlenmişti. Erzurum ovaları yayılır develeri, oturmuş koyun sağar terlemiş sinirleri. Ardından da şu dereler şu düzler, kem kem dökülen sözler, yine mi yürek yaktı, yine mi sürmelendi ocak söndüren gözler dedi Şenay Akayran. Sabri Çörek'ten Ahmet Yamacı'nın derlediği bir Orta Anadolu türküsüydü. Devam edeceğiz. İstekler saatimiz başladı ve biz güzel bir türkü daha dinleyeceğiz ama hemen şimdi aklımdayken söylemiş olayım. Özellikle ulaştırmamızda son derece emek harcayan, bizler için çok önemli olan kıymetli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ki bunlardan sevgili Mustafa şu an bizi dinliyor. Biraz sonra isteğini yerine getireceğiz. Ama üzerimde vebal kalmasın. Sizlerin sağlık, dilek ve dualarınıza çok teşekkür ederim. Benim de dualarım tüm hastaların şifa bulması yönünde. Ama anneciğimin yakınında o dolaşırken hüzünle

Kederli olduğum anlarda şifa dağıtan elleriyle sevgili Nuran dün dedi ki sabah bana bir türkü armağan eder misin? Amasya türküleri ona ve sevgili Mina'ya armağanım olsun. İstekler saatimize başladık. Şimdi Bahattin Karakoç'u dinleyelim. Ardından tek tek istekler, dilekler, sizden gelen cümleler. Hepsine avaz olup seslendireceğiz. Bahattin Karakoç da diyecek ki Bayburt türküsüyle. Arpalar orak oldu, yakınlar ırak oldu. Gitti yarim gelmedi, o bana merak oldu. Bu türkü de Ahmet Yamacı'dan repertuarımıza kazandırılmış. Dinliyoruz.

8.16 ve ilerliyoruz ikinci saat dilimizden. TRT Türkü'de sabah sizler için yayında. Ağrı'ya doğru bir yolculuk yaptık ve rahmet olsun Suat Işıklı Talat Baydar'dan derleyip repertuarımıza kazandırmıştı. Ve yine rahmet diliyoruz Elazığlı çok güzel bir yorumcu Zülküf Altan. Zülküf abimize rahmet olsun. Altını sarraf bilir, güzeli saran bilir. İkimizin derdini ancak yaradan bilir. Öyle ya, yaradan bilir her şeyin en hayırlısını, en doğrusunu. Tevekkül ile ona bağlıyız. Ve Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan bizi selamladı. Aleyküm selam diyoruz. Önder Tokur Karadeniz'in incisi Sinop Gerze'den selamlar sevgiler. Ben eşim Hamide Tokur'a bir türkü armağan etmek istiyorum demiş. Tabii ki efendim. Rıza Kabadayı Samsun Ledik Budakdere Köyü'nden gönlü güzel canlara selam olsun demiş. Aleyküm selam. Can eşim Ayşin için türkü istiyorum diyor. İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan herkese kucak dolusu selamlar ulaştırmamızı istemiş. Sıradaki türküyü Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ne armağan ediyor. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan iyi yayınlar dilemiş bize. Hem kendi hem de bütün dinleyicilerimiz için dinlediğini de vurgulayarak türkü istiyor. Kemal bir gününüz güzel olsun. Selim Onay Bıçak Diyarı Denizli Yatağı'ndan selam gönderiyor. Aleyküm selam. Mustafa Ali Aydemir Ordu Fas'tan selam göndermiş. Çok teşekkür ederim sevgili Aydemir ailesine. Aleyna ve Atalay için türkü benden armağandır. Hüseyin Kasap hayırlı cumalar efendim hoş geldiniz. Leyla Çavuk Ordu'dan selamlıyor bizi. Bütün türkü dostlarına selamı var. Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden selamlıyor yine aynı şekilde. Aleyküm selam. Mehmet Duran Kahramanmaraş Avşin'den selamlarken Avşinliler için türkü istemiş elbette. Ve Reşber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den bizi yalnız bırakmaz. Tüm radyo dostlarını, yapım yayın ekibini sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum diyerek bendeniz için de çok kıymetli sözler göndermiş, ulaştırmış. Dünyaya yeni gözlerini açan bal kızıma bir türküyle hoş geldin kızım diyor. Türkülerle büyü diyorum. Aman Allah'ım hayırlı, uğurlu, bereketli ömrü olsun. Tabii ki bir türkü havalansın. Biz de size sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz. Uğruyla gelmiş olsun inşallah. Sabahattin Konağı Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan yazıyor. Sevgi selam bizden. Yozgat Güzellik Köyü'ne Nevzat Akı'ya selam olsun. Haşim Varol Sakarya'dan selamlamış. TRT çalışanlarına, dinleyicilerine o da bir türkü armağan ediyor. Sefai Özdemir Bartın Çayır Köyü'nden selamlarken hayırlı cumalar demeyi ihmal etmemiş. İnşallah amin diyoruz. Niksar'dan selamlıyor Selami Kabakçı ve Zeki Gün Göller Güller Gönüller Diyarı. Teke yöresinin gerçekten başkentidir Burdun. Esenevlerin sesi. Siz gerçekten oranın sessiziniz. Hayırlı cumalar diliyorum. Güzel sözlerinize, teveccühünüze, nezaketinize sonsuz şükranlarımı ulaştırmak isterim. Ve sevgili eşinize, çocuklarınıza, torunlarınıza sesinizin ulaştığı her yere iyi ki siz de varsınız diyerek hemen türkü armağan edeceğiz efendim. Bu kez bir türkü çok güzel. Ben seviyorum bir Erzurum türküsüdür. Rahmet olsun Hulusi Seven ve Seyfettin Sığmaz Erzurum türkülerinin çok önemli kaynak kişileri. Saadet İnka'ya diyecek ki kavurma koydum tasa doldurdum basa basa. Benim yarim çok güzel, azıcık boydan kısa. O kadar küçük kadın kuzunda da bir kusur olur tabii ki. Ve ardından sevgili Mustafa Doğan, armağan türkümüz ulaşacak ve türküyü sizlere Ethem Kaya seslendirecek. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir diyecek. Tekin Büyükkaya'dan Yücel Paşmakçı hocamız notasını yazmıştı bu Kars türküsünün. Türküler sizin için.

Hadi Leyli Leyla Hanım, ben yoluna kurbanım. Ya ver derde dermanım dedi. Tabii ki derdi veren dermanını da verir. Aman geçer günler. Yeter ki gönülde huzur olsun. Dilde dilek ve dualarımız eksik kalmasın. Sevgili Mustafa Doğan, sevdiğin türküyü sana ulaştırdık. Sevgili Emine ben hazırladı. Bütün güvenlikteki kardeşlerime, sürücü kardeşlerime yurduma armağandır. Tüm türküler gibi bu türküde. Değerli Mehmet Çay hayırlı cumalar diliyor. Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden. Sevgi saygı bizden efendim. Soner Koç, hayırlı sabahlar değerli kardeşim. Sabahat bacım, sıradaki türkü asker, polis, hakim, savcılar, bir de çocuklara armağan olsun demiş İzmir Gazi Emir'den. Allah razı olsun, her birine türküm armağan. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğütören köyünden selamlıyor. Hayırlı bir gün diliyor. Sıradaki türküyü diyor hocam bütün TRT Türkü dinleyicilerine ve emekçilerine armağan edelim. İyi yayınlar dileğinize çok teşekkür ederim. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan bizi selamlıyor. Sevgi saygı selam bizden efendim. Behiye Özgür çok zarifsiniz. Sıradaki türküyü eşi Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkına armağan isterken hayırlı cumalar diliyor tüm yurdumuza. Tuncel Erol Eskişehir'den selam göndermiş. İyi yayınlar dileğinize çok teşekkür ederim. Afyonkarahisar'ın sesi Mustafa Atmacı herkese günaydın diyerek türküyü Zonguldaklılar ve Afyonkarahisarlılara ayrıca Zeki Başoğlu ile eşi Zeynep Hanım için armağan olarak istiyor. O halde size bir bilgi vereyim mi? Bugün Karabüklüler günü. 7 Ağustos Karabüklüler günü. Artık Karabük herhalde şimdi bundan nasibini alır. Bugün bol bol türkülerimi size armağan. Yusuf Öztürk. Seyraniyim yüzüm yerde, pir gözünde olmaz perde. Gülün bulunmadığı yerde dikenini koklamalı. Ne güzel demişsiniz Seyrani'nin sesiyle. Günaydın sevgili yurdumun güzel insanları. Kayseri Develi'de bu yıl 40.sı düzenlenen Aşık Seyrani şenliklerine gelen misafirler için Seyrani'nin deyişi olan eski libas gibi aşığın gönlü. Efendim zaten bunu çok istiyorsunuz. Ben hemen biraz sonra hazırlayacağım. Sizler için okuyacağım. Çünkü bir haftadır eski libası istediniz. Mutlaka armağanımdır. Adem Karaca Muğla Milas'tan selam gönderiyor. Müjgan Kızılkaya yine bütün ekibimizle birlikte dinleyicileri selamlıyor. TRT Türkü Radyo merhaba diyor. Bütün dinleyicilerimize türkü armağan ediyor. Adnan Önem türkü dostlarına da selam göndererek iyi yayınlar olsun inşallah demiş. Allah razı olsun. Şenol Özçelik de Romanya Kalafat'tan çok değerli kıymetli TRT Türkü dostlarımı sevgiyle muhabbetle selamlıyorum diyerek günaydın hayırlı sabahlar demeyi unutmamış. Cumanız mübarek olsun. Sıradaki türküyü tüm arkadaş uzun yol arkadaşlarıma Sabahat Hanım bir de size armağan ediyorum diyor. Gönlünüze sağlık, yolunuz açık olsun efendim. İbrahim Gümüş Muzun başkenti Anamur'dan yazıyor bize değerli muhtarımız. Torunu Eylül için tabii ki türkü armağanı ister. Kızlarınız, çocuklarınız, tüm sevenleriniz için türküleri bu kez anons etmeyeceğim. Sürpriz olsun. Şahin ulaştırıyor.

8.37'yi görüyoruz saatimizde. TRT Türk ile sabah tüm canlılığıyla devam ediyor. Bir Azerbaycan esintisi ulaştı önce sizlere. Emine Karakuş, bahar geldi, yaz geldi, sen gelmez oldun dedi. Ardından da Tuğba Ager'in sesini dinledik. Yöre ekibinden Latifekçi hocamızın derlediği Kars türküsünde dedi ki, Ceyranım gel gel başına men senin dolanım gel dedi. Ve şimdi devam ediyoruz. Uğur Heybeli Isparta Senir kentten selam göndermiş. İzmit'teki dünürü Ali Ekber Ergün için türkü isterler hay hay. Aziz Ceviz Bilecik Bozoyuk'tan selam gönderiyor herkese. Antalya'da yaşayan Halil Ekinci'ye türkü armağan etmek istemiş. Biz de size güzel bir gün diliyoruz. Ramazan Akdemir başkent Ankara'dan günaydın dostlar, iyi yayınlar diyor, var olun. Osman Çokyaman aleyküm selam. Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyerek hem ekibimizi hem de tüm türkü dostlarını selamlıyor, hayırlı bir gün diliyor. Erdoğan Oktay diyor ki hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Yumurtalık Ayas'tan selam olsun tüm dostlara. Türküyü torunlarım Zeynep, Zehra, Ayşe Ayas, Fındık Beren için dinletirseniz mutlu olurum. Saygı sevgi bizden efendim. Zeki Gül Eskişehir'den selam gönderirken Bastonun başkenti devreyi de unutmamış. Turgut Deren de yine Eskişehir'den bizi selamlıyor. Yayın ekibine ve tüm dostlara Eskişehir'e armağan türkü isteği var. Hay hay. Yasin Halkan Uşakçıoğlu günaydın, ne kadar kibarsınız. Hamza Gedik yine her mevsimi bir başka güzel diye tanımlıyor fındığın başkenti Giresun Tirebolu'yu. Ataköy köyünden selamlıyor. Efendim yemekleriniz şimdi ne güzeldir. Şifa olsun, bereket olsun bugün de. Kemal Çınarlık Espiye'den selamlar diyor. Aleyküm selam. Ömer Akaryalı da Sakarya'dan tüm türkü severlere selamlar olsun. İyi yayınlar diliyorum diyerek yazmış cümlelerini. Değerli ozanımız Fikret Dikmen sağlık diliyorum. Niğde'ye ve size selam olsun. Ve tabii ki daimi dinleyicimiz o muhteşem cümleleri. Tuğrul Akman Erkılıç hocam günaydın. TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım, sabah tanım ve çalışma arkadaşları Eskişehir'den selam demişsiniz. Selamınız başımız üstte. Tüm göçenlerimizi rahmet, özlem ve şükranla anıyor. Hayattakilere sağlık, hastalarımıza şifa diliyorum. Esen kalınız. Çok teşekkür ederim. Ya ne kadar geniş bir dağarcığınız var. Sizin orada bir koro kuracağım, geleceğim en sonunda. Etek sarı sene tekten.

Evet, bütün türküler size armağan. Ben burada özellikle bunu yazdığınız için çok teşekkür ederim. Etek sarı sen etekten sarısan diyorlar ya. Efendim, Güneydoğu şivesi o, madem Malatya değil mi? Sarısın, karısın demek gerekiyor. Türkçemizi de güzel kullanalım. Çağan Deniz, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, İbrahim Duru, Şaban Dişli, Murat Odabaşı ve Ender Ayla. Tüm sevdiklerinize türkü armağandır. Muhammed Ateş, Balıkesir Ayvalık'tan selam gönderiyor. Dostlarım Fehmi Nilüfer, Hasan Gülmez, Hasan Hüseyin Sağan için sıradaki türkü hediyem olsun diyerek iyi çalışmalar dilemişler. Çok teşekkür ederim. Haydi türkümüz. Müslüm Gürses'i dinlemek ister misiniz? Biz dinletelim. Kalenin dibinde diyecek. Haydi bakalım. Rahmet olsun.

Efendim zamandan hızla akıyoruz ve son derece dinamik bir ezgi tarzıyla seslendi sizlere Devrim Urun. Elmaların yongası dibindedir yongası, sağ cebinde aynısı diyerek böyle Ahmet Özdemir'e selam gönderelim. Yücel Paşmakçı hocamıza da rahmet dileyelim. Konya türküsü seslendirdi. Müslüm Gürses ne güzel Kerkük okumuş değil mi? Rahmet olsun. Şimdi devam edeceğiz ama az önce dinleyicimiz bize dedi ya, bugün Aşıklar Bayramı Seyrani günü kutlanıyor diye, yad ediliyor demek daha doğru. Şimdi biz bir türkü daha dinleyelim. Kırşehir'e doğru yola çıkalım. O da büyük bir ustaydı, rahmet olsun. Diyor ki Karacaoğlan'ın sözlerinde, izin ver hey ağam ben de çekip gideyim. Ah çekip de ardım sıra ağlar var. Bakarım bakarım sılam görünmez. Aramızda yıkılası dağlar var. Ekrem Çelebi dağlar duman olmadan gel derken dinleyip rahmet dileyelim.

Türküler ard arda sıralanıyor ve sizlerden gelen güzel cümleler. Hemen şunu vurgulayayım ki her gün aramıza yepyeni dinleyicilerimiz katılıyor. Daha doğrusu onlar bizi dinliyorlar ama yeni yeni yazmaya başlayanlar var. Çok teşekkür ederim. Şunu vurgulamak isterim ki bugün zamanımız el vermezse yarın Allah'ın izniyle, Allah'tan mani olmazsa yarın öbür gün yine huzurlarınızda olacağım bendeniz. Ve tek tek okuyacağım bütün sözlerinizi size söz veriyorum efendim. Tekrar gününüz hayır olsun. Güzel bir türkü de Emine Koç seslendirdi. Kahve Yemen'den gelir, bülbül Çemen'den gelir diyerek Zeki Babadağ'dan Erkan Sürmen'in derlediği Çankırı türküsüyle seslendi. Sevgili Emine'ye buradan selam olsun. Instagram'dan bakıyorum, bu kez o kadar yoğun bir mektup akışı var ki gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim ilginize gerçekten. Bu arada değerli Murat Odabaşı, mutlaka vakte sığdırmaya çalışacağım. Çünkü sözleriniz şahsen sadece bendiniz için değil, TRT'de emek sarf eden bütün yol arkadaşlarım, şu an burada Emine Yılmaz yapımcımız ve Şahin kardeşim Şahin Atmaca sesleri ulaştırıyor. Her birimize o kadar güzel cümleleriniz var ki biz bu ilkeleri asla bozmadan yıllardır gönlümüzden geldiği biçimde sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. İsmail İtişken Karabük Safranbolu'dan hepimizi selamlayıp türkü armağan etmek istemiş. Şanlı bayrağımızın da görseli ne kadar güzel. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan hayırlı bir gün diliyor. Seyda Alas Adana'dan sevgiler demiş. Zübeyde Hanım'la Mesut, gelini Şeyda, kızı Ceren, torunları Egehan Nisan için türkü istiyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun şifa dileğinize. Bütün hastalara şifa dilerim. Ve Kara Mustafa diyor ki her sabah güne TRT Türkü'de sabahla başlıyoruz. Akşehir Can Kurtaran Köyü'nden selamlıyoruz sizi. Bu hafta düğün olacakmış Sude ve Abdullah'ın, dünden de haberim olsun. Efendim düğünleri şen, bahtları tahtları tamam olsun. Müjgan Kızılkaya, çok zarifsiniz. Günaydın TRT Türkü Radyo, merhaba Karşıyaka'dan, İzmir'den selamlar. Aleyküm selamlar. Bütün dinleyicilere, Erzincan Kemaliye Kozlupınar Köyü'ndeki yakınlarıma, Almanya Halvendeki kızıma, damadıma ve turna kuşum torunum adaya armağan türkü istiyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Erzincanlılara bizden de selam olsun. Mithat Çatlakkaya Aladağ İner Köyü'nden selamlıyorlar. Seher Duyar, hayırlı cumalar efendim. Sıradaki türküyü oğlum Mehmet, torunum Ardam, umayım kızlarım Sümeyye, Ayşem, gelinim Zarife için istiyorum. Bir de sizin için istiyorum demiş. Hay çok yaşayın. İsmail Yalabık Berlin'den bizi unutmuyor. Bütün ekibimize selamı var. Aleyküm selam. Eğer vakit kalırsa çökertme için sözüm olsun. Olmazsa yarın vallahi ve billahi rica edeceğim yapımcımdan, sizin için bir çökertme dinletiriz. Ali Bolat İncisu güzel ülkemizin göz bebeğinden, güneyin incisinden yazıyor. Hatay Hassa Zeytinoba Köyü'nden tüm Türkiye'ye selam demiş. Çok teşekkür ederim. Bizden de size selam. Sıradaki türküyü eşiniz Nazlı, kızınız Fatma Gül, oğlunuz Mustafa ile güzel vatanımızın Mehmetçik ve tüm güvenlik güçlerine armağan ediyorum demişler. Eh bana kolaylık, çok teşekkür ederim. Kahramanmaraş'tan da Fatih Çelebi günaydın diyor. Ayşe Kılıç hayırlı sabahlar demiş. Nalan Hanım dediniz ama herhalde beni söylediniz. Peki ben size türkü armağan ediyorum Durmuş Bey'le birlikte. İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden de selamlıyor Osman Filizli. Çok teşekkür ederim. Fahri Bey de Osmaniye'den. Türkü dinleteyim ben sözü bitirip hemen. Burhan Ketir'i dinleyeceğiz. Lamba şişesiz yanmaz mı? Niye? Nail Aslan Pay'dan alınan bir Gaziantep türküsü. Hadi dinleyelim biraz. Gaziantep'e de selam olsun.

Pancar pezik değil mi? Ciğer ezik değil mi? Ben sevdim, eller aldı. Bana yazık değil mi? Şule Arık böyle seslendi. Veli Kangal'dan derlenen Nevşehir Hacı Bektaş türküsüyle. Saatimiz şu an 9.05'i gösteriyor ve programımız devam ediyor efendim. Tüm istekleri, dilekleri, hemen cümleleri bir bir yinelemek istiyorum. Nilgün Kalyoncu dostlara selam olsun, sevgiler demiş Kapadokya'dan. Bin mukabil Hasan Güçlü Konya Kulu'dan sesleniyor bize. Hava Hanım'a türkü okuyacağım, sizden armağan olsun. Emine Demir Atamer, ne kadar zarifsiniz. En güzel çiçekler gönlümüzde açsın. Merhaba. Sizin de. Yunus Şen Ocak Denizli'den yazıyorlar. Selam saygı bendenizden. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik 11 Pazar yerinden bizi selamlamış. Bütün ekibimize de selamı var. Huri öğretmenim Nide'ye ve size selamlar. Çok teşekkür ederim güzel sözcükleriniz için. Tekin Koluçolak Ankara'dan yazıyor. Her zamanki gibi annesi Dönük Koluçolak'a türkü armağan edeceğim. Ve tabii ki Çukurova'mızın büyük söz yarı Karaoğlan Can'dan bir Karacaoğlan'ın dizilerini okudum ya size. Bugünlük o armağanım olsun. Yarın başka bir şiir. Recep Bodur İskilip'ten yazıyor Çarşı'nın Doşenti. TRT Türkiye'ye selamlar diyor. Ayağında kundurayı ben size bir ara mırıldanırım. İktür Bulut Fatsa'dan günaydın diyor. Severek dinliyoruz Balıkesir'de kamyon şoförü eşim Bahtiyar Bulut'a armağan ediyorum türküyü demiş. Elbette. Nedim Baş da Elazığ'dan bizi selamlıyor. Selam olsun bizim o güzel diyarımıza. Zevkle dinlemeniz bizim için büyük mutluluk. Şair Korali ne kadar zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Sizin şunu söylemeniz bendeniz için bir şereftir. Evimizin kızı kıymetli ablamız Sabahat Hanım, hoş geldiniz, safa getirdiniz diyorsunuz ya. Kalbime hoş geldiniz, safa buldum. Türkü şöleni sizin şiiriniz.

Daha da güzel. Her hafta, her gün sizlere seslenmek şeref benim için. Yarın tamamını okuyacağım ama benim bu kara günüme eller geldi, sen gelmedin. Deli divane gönlüme güller geldi, sen gelmedin. Etmiştim başımın tacı, olduk biz bize yabancı. Dostların ağzında acı, diller geldi, sen gelmedin. Yemin olsun al kanıma. Yaklaştım son zamanıma, ziyan olmuş harmanıma. Yeller geldi, sen gelmedin. Ben bunu değerli uzanımız, çok teşekkür ederim Mustafa Bayındır. Ben bunu size ezgilendirip bir türkü olarak albüme okuyacağım. Vallahi yapacağım bunu. Seyhan Kabadayı diyor ki Bolu Köroğlu Yapraklı Yaylası'ndan selamlar. Sami Ertuğrul Şamlı, Ertuğrul Şamlı kullanıcı adını söyledim önce. Günaydın, iyi günler. Bugün Manisa Osmanlıca'dan selamlıyorum sizi diyor. Manisa'mızın iftarı olan üzümlerimizin hasat zamanı yaklaşırken tarımla uğraşan tüm çiftçilerimiz günü güzel, ürünü bereketli, bol kazançlı olsun diyerek selamlanıyor Ertuğrul Bey tarafından. Ve Ahmet Kurt İnegöl'den türkü dostlarına selam gönderirken Mersin'den Gürcan Hüspal, Gürcan çok teşekkür ederim, var olun. Uşak Eğlence Köyü'nden Hasan Yavuzsoy'u da herkese selam göndermiş ama hemen türkü dinleteyim istiyorum size. Bu kez türkümüz Bağlamam Var 3 TL, Borcum Var 550. Adem Kazan, Ali Rıza Zorlu'dan alınan bu Muğla türküsüyle sizlere sesleniyor.

Hamur aşına ben yandım çatık kaşına. Gül kurusu kal burada diye seslendi Yeşim Dağlı. O güzelim uşak türkülerinden biriyle. Ümit Bekizağ Mehmet Gündüz'den derlemiş. Hızla akıyoruz zamandan. Şöyle bir selam gönderelim yine. Mehmet Çay, cumalarınızın hayırlı olmasını diliyor Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumura'dan bizi selamlamış. Selahattin Özdemir Niksel Yeşilkaya Köyü'nden selamlarken her zaman askerlerimize, polislerimize türkü ister. Gönlünüze sağlık. Fahri Özdemir Osmaniye'den günaydın diyor. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam Dinar'a selam gönderirken günümüzün hayırlı olmasını diliyor. Yalova'ya selamlar değerli Ali Yavuz. Hayırlı cumalar diliyorum. Sizi ve değerli türkü dinleyicilerine türkü armağan etmek istiyorum demiş. Ve Yılmaz Karaağaç da Vişne Kiraz Diyarı Kütahya Gediz'den günaydın. İyi yayınlar diliyorum diyerek başlamış. Sevgi saygı bizden efendim. Tüm türkü dostlarına selamınızı ulaştırıyorum. Vişne toplayanlara da bereketli, şifalı ve sağlıklı olsun. İlham Yüel Kocaeli Darıcan'ın sesi Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden selam gösterirken tüm türkü dostlarına, Altıntaşlılarına, çalışma arkadaşlarına ve bir de bizi unutmamış gönlünüz şen olsun diyerek hayırlı bir cuma diliyor. Şükrü Tahran Konya Bozkırı Karardış Mahallesi'nden herkese selam göndermiş. Mustafa Telli Kayseri'den iyi yayınlar diliyorum diyor ve Develi Gümüşören Köyü'nde oturan akrabalarıma, torunlarıma, tüm sevdiklerime türkü armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Karamandere Köy'den hayırlı sabahlar diliyor Kürşat Bal. İbrahim Kaçar Eskişehir'den selam göndermiş bize. Samsun ilk adımdan da hayırlı bir gün dileyerek Hollanda'da bulunan oğlum Samet Albayrak, gelinim Ezgi ve torunlarım Asya, Ayza Albayrak için türkü istiyorum. Musa Hocam'dan olursa iyi olur demiş. Yarın var. Bugün yetmezse zaman. Hasan Emre çok teşekkür ederim. Günaydın türkü dostları. Türkülerin ablası, ezgilerin eltisi Sabahat Hanım demiş. Güneş sizinle başlamak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Mutlaka şiirlerinizi okuyacağım. Gurbet şiirimden bir mısra. Peki. Bahar çoktan gelmiştir bizim dağlara. Ekmek parası için düştük yollara. Buradan selam olsun bütün dostlara. Suyunu öksedim bizim Besni'nin. Adıyaman Besni'ye selam gönderelim. Hemen türkümüzde Şahin size ulaştırsın.

Rabbim sana hacet değil arzu hal. Her nefeste sen alimsin sözüme. Tenimde canımda kalmadı mecal. Medet senden yokuşla düzüme. Amel sazım bozuk, düzen çalmışım. İsyan deryasına düşüp dalmışım. Aziz gecelerde gafil kalmışım. Nevmi gaflet düşmanmış gözüme.

Benzemedim durna gibi katarım. Viranede bay kuş gibi öterim. Ben aşkın narına yanar tüterim. Hayrettedir tamuna müzüme. Havai nefsimle ettim ülfeti, başa satın aldım gamı mihneti. Açıldığı zaman amel hücceti, seyraniyim jürmüm vurma yüzüme.

Rabbim seninle ettiğim ahdi bulayım kal'ayı iman içinde. Ahir zaman olup gelince Mehdi bulmasın imanım güman içinde. Kimin ayağına gelse bir oyun, cellat satırına uzata boyun.

Efendim, Seyrani'den söz ettik, Seyrani dedik ve biz de bugün Seyrani'nin dizelerinin arasına çok istediğiniz onun sözlerinden oluşan o muhteşem aşıklamayı seslendirdik. Bütün isteyen dostlarımıza, Kayseri'den yazan sevgili dinleyicimize armağan olsun. Madem ki Seyrani'yi ve bütün aşıkları buluşturan bir ruh orada, selam olsun aşıklara, aşıklar diyarına. Selam olsun göğsünde iman gücüyle hep insan için dilere, söyleyene, dua edene. Şimdi devam edelim. Bir türkü daha Şahin ulaştırsın. Sizlerden gelen mektup ve dilekleri tekrar okumaya devam edelim.

9.33'ü buldu saatimiz ve türküler ard ardı sıralandı. Osman Kala'yı dinledik önce bir Manisa türküsünde. İsmet Eger'i Hasan Avcı'dan derlemişti. Ateş attım samana, bak dumana dumana dedi. Ardından Özlem Eskimez'i bir Orta Anadolu türküsüyle dinledik. İp attım ucu kaldı, darak da gücü kaldı dedi. Efendim devam ediyoruz. Bu arada her zaman tabii bize böyle çok iyisiniz, çok güzelsiniz diyecek övgü dolu sözleri değil, eleştirileri de karşılıyoruz. Değerli bir dinleyicimiz diyor ki Demir Kayal ve bakalım kullanıcı adınızmış Erdem Demir Kayalı. Teşekkür ederim der kökenlisi. TRT Türkü'de sadece türkü dinlemek istiyorum. Haber veya başka bir şey değil diye. Teşekkür ederim, eleştiri de insanı geliştirir. Ancak sevgili yöneticilerimizin de izni olursa şunu vurgulamak isterim. Bir iletişimci, iletişim hocası olarak da bütün kanallarda haber mutlaka yayınlanır. Bu yayıncılığın ilkesidir. Belki siz şu an hoşnut olmadınız böyle dediniz. Size biz türkü de dinletiyoruz. Eleştirinize sonsuz teşekkür ederim. Ve Adnan Tığ Espiye Güzelyurt Köyü'nden selam göndermiş bize. Mehmet Salih merhaba, Bitlis'in Adil Cevazdan ilçesinden yazıyorum. Öncelikle iyi yayınlar. Bugün Ankara'ya doğru uzun bir yolculuğa çıkıyorum ve yol boyunca TRT Türkü Radyomuz eşlik edecek. Sıradaki türküyle kıymetli babaannem Ümmühan'a armağan ediyorum. Tüm dinleyicilere sağlıklı, hayırlı, uğurlu yolculuklar diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ederim demeyi unutmamış, var olunuz. Emine Yarar Safranbolu'dan selam gönderiyor. Ahmet ve Nurhan Kılıç Sivas Gemerek'ten yazıyorlar. Ve değerli Seyhan Kabadayı da Bolu Köroğlu Yapraklı Yaylası'ndan bize ulaşmış. Çok teşekkür ederim. Hemen bir türkü daha ulaştıralım ki çok istediniz. Haydi bizden olsun.

TRT Türkü'de sabah 7 Ağustos Cuma günü itibariyle devam ediyor ve türkülerimiz sıralandı sizlere. Sandan boyuna bakayım dedi Seyit Ali Koç, Nideli Hüdayi Şahin'den derlenen bir türkü. Orta Anadolu'ya Nide'ye ait tabii ki. Ama ondan önce çok istediğiniz ustamız Musa Eroğlu, Yolun Sonu Görünüyor dedi ve tüm dinleyicilerimize, özellikle gurbetten yazan dinleyicilerimize armağanımız olsun. Sabahattin Erzi bizi yine dinliyorlar. Adana'ya selamlar. Yıldız Hanımefendi'ye tabii ki türkü armağanı olacak ve Gülten Hanım bize Edirne'den yazıyor. Çok teşekkür ederim. Her zaman selamınız başımız üstte. Şu an Gülnaz Malbastı, Delal Suna Koçak ve sevgili Sıdıka Tavukçu. Dört Levent'ten bizi arar, yazar, dinler. Bütün konserlerimize katılır. Gülten Kaymak da Edirne'den bütün İstanbul'a, Türkiye'ye selam göndererek hayırlı bir gün diliyor ve Yıldız Hanım'a türkü armağan edeceğim sevgili Selahattin Erzi. Hemen dinleyicimiz dedi ya, türkü dinlemek istiyorum. Yalnız istemiyorum demeseydiniz biz yine de size bir şey demeyecektik, ama hadi size türkü sunalım. Bu kez Saffet Efendi diyecek Yıldız Şam. Haydi dinleyelim, Konya'ya gidiyoruz.

Efendim 9.49'u buldu saatimiz ve bugün de programın sonuna geldik. Murat Odabaşı çok güzel cümleler göndermiş bize. Her türkü bir öyküdür diyerek çıktığımız türkü yolculuğunda yine muhteşem anlar yaşadığını vurguluyor. Teşekkür ederim. Yarın bu iletinin tamamını okuyacağım. Ramazan Altın, ne kadar gönlünüz geniş. Çok teşekkür ederim. Nevşehir'den selam olsun demişsiniz. Aleyküm selam. Demiş ki dinleyicimiz, bir türkü sözü veriyorsunuz. Niye yemin ediyorsunuz ki dünyanın sonu değil ki? Olmazsa olur. Hay gönlünüze sağlık. Ceyran Şimşek Ayar'da Samsun Atakum'dan yazdılar. İzmir Tire'den Mehmet Avcı ve değerli Ahmet Özçelik demiş ki, ben Müslüm Baba'yı türkülerini hiç dinlememiştim. Ta ki Erdemli'ye konsere gelinceye kadar ne güzel okudu. Gönlünüze sağlık, ruhu şad olsun. Siz de var olun. Ali Kura da Konya Derbent'ten selamladı. Emine Yarar bir Safranbolu'dan selam göndererek türküye ortak olmak istedi. Değerli Zeki Gün, çok teşekkür ederim. Demişsiniz ki bütün iletilerimizi bir bir okuyorsunuz. Dinleyicimiz söyledi, ben bir şey demiyorum. Efendim Emine Yılmaz hazırladı. Şahin Atmaca sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Yarın yine Allah nasip ederse huzurlarınızda olup sizlerle saat dilimlerimizi paylaşacağız. Ve bugün ayrılmadan önce çok istediğiniz bir türküyü seslendirerek bugün günlerden cumadır diyeceğim. Esen kalın, hayırla olun. Allah'a emanet olun.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Manisa yöresinden Sigaramın İncesi türküsünde geçen baylan sözcüğü. Sigaramın incesi, baylan Cemilem, göynümün eğlencesi. Bir akşam gel, bir sabah baylan Cemilem, ille cuma gecesi, diyor türkümüz. Burada geçen baylan kelimesi, nazlı işveli anlamında kullanılmıştır. Şımarık, nazlı, tembel kişiler için de bu kelime kullanılır. Bir Muğla türküsünde de, benim bir sevdiğim var, anasının baylanı, diyerek tembel, şımarık anlamında yer bulur. Şimdi Haydar Barçın'dan derlenen bu türküyü Serpil Kaya'dan dinliyoruz.

0: türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü.

0: TRT Türkü.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme, Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif, komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, değerlendirmelerimizi yaptık, genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız.

yaz dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir keseti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazına ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek. Altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger'in tahliyesine karar verdi. 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da bulunuyor. Hür Ağbaba'nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda da yer aldı. FETÖ, PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firari Albay Kocaeli'nde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Polis Akademisi Başkanlığı 3250 öğrenci alımı yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'na giriş sınav duyurusu resmi gazetede yayımlandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2028 başkanlık seçimi için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Vance'i destekleyeceği iddia edildi. Washington Post'un iddiasına göre Trump, partisinin bağışçılarıyla yaptığı kapalı toplantıda Vance'i halefi olarak düşündüğünü söyledi. Trump ise bunu konuşmak için henüz çok erken diyerek konuyu rafa kaldırdı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Başkent Bangkok'un kuzeyindeki Nonthaburi eyaletinde bir okula giren silahlı saldırgan dehşet saçtı. Saldırıda aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından kendini vurduğu bildirildi. Haberleri dinlediniz.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba TRT Türkü. Biz TRT Türkü sürekli dinleriz. Ömrümüz TRT Türkü dinlemekle geçti. Şöyle ben de bir türkü mırıldayım bakalım.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Zafer Elgin, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Mustafa Acar yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımıza birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. İlk olarak Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Çorum yöresinden Rıza Kızılkan'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. El veriyor, el veriyor, koca konak bel veriyor, döndüm baktım ardıma, Mehmet Bey'im can veriyor. Ve bu türküye bağlı olarak solistimiz Mustafa Kemal Şimşek'in seslendireceği Çorum yöresinden Aşık Şekip Şah'a doğrudan alınan türküyü dinliyoruz. Niye gamlanırsın divane gönül? Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir. Ben dertliyim diye etme şikayet. Aşıklara böyle cefa az gelir.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Umut Sülünoğlu, nefesli sazlarda Hüseyin Geçer ve Baran Aşık, kabak kemanede Uğur Önür, bas gitarda Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz sanatçımız Barış Akpınar'ın seslendireceği Muzaffer Sarı Söze'nin Çorum yöresinden Ali Ciyez'den derlediği türküyle sürüyor. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim.

Ayağına giyer üç güllü çorap, ben senin uğruna olurum turap. Solistimiz Esra Er Ekinci, Nevşehir yöresinden Fadime Başaran ve Fadik Altun'dan alınan türküyü seslendiriyor.

Aydın yöresinden Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü Özgür Eren'in yorumuyla dinliyoruz. Eklemedir koca konak, ekleme.

İşittim feryadını, kırıldı belim. Gelmek mümkün değil, bağışla beni. Didindim, çırpındım, kapalı yolum. Gelmek mümkün değil, bağışla beni. Sivas yöresinden Nesimi Çimen'den alınan uzun havayı sanatçımız Semra Algül Oflas'tan dinliyoruz.

Solistimiz Yeşim Dağlı, Afyon Emirdağ yöresinden Halil Rıfat Aydemir ve Pınar Halaç'tan alınan türküyü seslendiriyor. Harmana sererler sarı samanı, hiç gitmiyor Emirdağ'ın dumanı. Gel otur yanıma canım sevdiğim, ayrılık mı olur bayram zamanı?

Elma idim, günden yana yarıldım. Ne dedim de kömür gözlüm darıldın. Darıldın da Eloğlu'na sarıldın. Orta Anadolu yöresinden Osman Özdenkçi'nin derlediği türküyü Emine Karakuş'tan dinliyoruz.

Yurttan Sesler programı Şef Mustafa Acar yönetimindeki topluluğumuzun seslendireceği Kırıkkale yöresinden Bahri İlhan'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Sunayı da deli gönül sunayı, ben yoluna terk eyledim sılayı.

Muzaffer Sarı Sözen'in Kayseri yöresinden Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği türküyü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'nin yorumuyla dinliyoruz. Yine yeşillendi Germir bağları, bakarım erimez dağların karı.

Nevşehir yöresinden Refik Başaran'dan alınan türküyü sanatçımız İlker Gökkaya seslendiriyor. Ayşem'in yeşil sandığı, daha elinin değdiği, hiç aklımdan çıkmıyor kapılıp sele gittiği.

Değerli dinleyiciler, Şef Mustafa Acar yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün size topluluğumuzun seslendireceği Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet İnegöllüoğlu'ndan alınan bir türküyle veda ediyoruz. Meşeden gel asürmelim meşeden, dolan da gel dam ardını köşeden, kız ben seni saramadım neşeden. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Zafer Elgin. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'da. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre ziyarette önemli bir savunma anlaşmasına imza atılacak. Bu anlaşmayla Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında savunma ittifakı oluşturulacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin Iğdır ziyaretinde açıklama yaptı. Terör belasından kurtulma arifesindeyiz, ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır dedi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti. Yılın 3. enflasyon tahminleri için gözler gelecek haftaya çevrildi. Merkez Bankası enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını 13 Ağustos'ta İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirecek. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanmak ve imar kirliliğine neden olmakla suçlanıyor. Cumhuriyet Halk Partili Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. operasyon düzenlendi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 15 şüpheli gözaltına alındı. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmeleri bekleniyor. Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 8'i yakalandı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Milli savunma sanayi her geçen gün kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor. Aselsan ve Baykar işbirliğinde önemli bir test atışı daha başarıyla tamamlandı. Delici harp başlığına sahip Tolun P mühimmatı Akıncı TİHA'dan bırakıldı ve üzeri toprak örtülü betonarme sığınağı tam isabetle vurarak imha etti. Türkçenin dijital dünyadaki gücünü artıracak Dilbiz projesi için imzalar atıldı. Türk Dil Kurumu arşivleri Havelsan'ın Orion platformuyla analiz edilecek. İlerleyen aşamada Milli Yapay Zeka Main de projeye dahil olacak. Türkiye Petrolleri'nin Karadeniz'deki petrol arama faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Samsun açıkları için verilen ruhsatın süresi 3 yıl daha uzatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2028 başkanlık seçimi için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Vance'i destekleyeceği iddia edildi. Washington Post'un iddiasına göre Trump, partisinin bağışçılarıyla yaptığı kapalı toplantıda Vance'i halefi olarak düşündüğünü söyledi. Trump ise bunu konuşmak için henüz çok erken diyerek konuyu rafa kaldırdı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim bugün 7 Ağustos Cuma, haftanın son iş gününde, günün bu güzel saatinde İzmir'den yine radyolarınıza konuk oluyoruz. Türkülerle Gün Ortası programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine çok keyifli bir program sizleri bekliyor. Zira İzmir Radyosu Türk Halk Müziği solistlerinden Emre Kızıl ve Selcan Kökçen Şahin sizler için seslendirecekler birbirinden güzel türkülerimizi. Onlara yine İzmir Radyosu'nun saz üstadlarından bağlamasıyla Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, tarda Ali Özkan Özcan, ritimde Murat Kas ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecek. Programı yapımcımız Sema Yardımcı Öz sizler için hazırladı. Bugün tonmeisterimiz Burçin Aktükün'le birlikte mikrofon başında ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız efendim. Ve programı güzel bir Erzincan türküsüyle açtı solistimiz Emre Kızıl. Bülbül havalanmış yüksekten uçar, has bahçe içinde gülüm var deyi dedi. Merhaba Emre, hoş geldin yayına. Çok hoş güzel buldum. Bir türküydü. Nefesine, gönlüne sağlık her zaman olduğu gibi.
1: Teşekkürler, siz de hoş geldiniz bu arada.
0: Çok teşekkür ederim. Sıradaki türkümüz Adana yöresinden olacak değil mi?
1: Evet, Adana yöresinden Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlemesi. Hı hı. Hasan Dağı diyelim.
0: Diyoruz, buyurun dinliyoruz.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir Adana türküsü dinledik. Emre Kızıl'ın güzel sesinden. Üstatlara da bu güzel eşlikleri için teşekkür ettikten sonra Selcan Kökçen Şahin mikrofon başındaki yerini almış. Hemen bir merhaba diyoruz kendisine. Hoş geldin sevgili Selcan.
1: Hoş bulduk.
0: İki güzel türkü de senin repertuarında görüyorum. İlk olarak Konya'ya gideceğiz galiba.
1: Konya'ya gideceğiz, evet. Annem beni kaldırmışsın, atmışsın, gökyüzünde durnalara çatmışsın. Nuri Cennet'ten alınmış bir Konya türküsü. Hı hı. Bu türküyü eğer şu an bizi dinliyorsa Hale Gür hocam, Selcan böyle bir türkü var, istersen çalış demişti. Hı hı. Tabii ben Hale hocamın sesinden dinleyip öğrendim bu türküyü. Evet. Bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Hı hı. Ve dinliyorsa da ellerinden öpüp selamlarımızı iletelim,
0: evet,
1: istiyorum.
0: Evet, biz de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim ve bu güzel türküyü senin sesinden dinleyelim şimdi.

0: Çok teşekkürler.
1: Ben
0: Güzel
1: teşekkür
0: bir
1: ederim.
0: Konya türküsü
1: Evet.
0: dinlemiş olduk sevgili Selcan Gökçen Şahin'in sesinden.
1: Türküyü okurken şeyi düşündüm. Şimdi Hale Hocam böyle böyle işte birlikte tabii ki meşk ettik. İşte şurası şöyle olsun, burası böyle olsun. Şurasında şu hata var, burayı biraz daha dikkatli oku. Ben hep onu söylüyorum. 80 kuşağıyla ben akitli olduğum dönemde çalışma şansım. 60 kuşağıyla pardon çalışma şansım oldu. Tabii ki birçok büyüğümüz, sanatçı büyüğümüz de oldu. Onlardan öğrendiklerim, kendi adıma konuşuyorum. Hep de söylüyorum, diyorum ki söylemeye de devam edeceğim. Unutmuyorum, hafızama, kulağıma nasıl resmedilmiş, ses kulağıma yerleşmiş, nasıl bir terbiye diyorum. Hani gerçekten yokluklarını
0: hissediyorsun.
1: Çok derinden hissediyorum. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle o nota hani oraya nasıl saplanmış kalmış. Sayacağım çok çok isim var tabii ki bununla ilgili.
0: Hepsini sevgiyle, saygıyla, minnetle. Evet. Çünkü TRT kurum hafızası bir bayrak yarışı aslında.
1: Evet.
0: Bayrağı devralmak.

0: Ama burası çok başka. Bu mikrofon çok başka. Hani gerçekten yaprak misali. Hala ben titriyorum.
1: Ne kadar
0: O
1: güzel. Bu
0: heyecan da
1: hiç bitmesin Selcan.
0: Tabii ki bu işin teknik kısmının bence yaşım büyüdükçe daha da iyi anladığım kısmı edebini öğrenmiş olmak bu kurumda.
1: Bunu da meslek büyükleri olmadan yapamazdık diye
0: yapamazdık.
1: düşünüyorum.
0: Kesinlikle yapamazdık. Hele şu anda bu teknolojiyle bu kadar yarıştığımız
1: bir
0: bir dönemde iyi ki yan yana, kol kola, bize
1: Evet.
0: dokunarak, omuzumuza dokunarak, bazen kızarak bize bunları öğretmişler,
1: Onların verdiği
0: anlatmışlar.
1: destekle ilerleme devam etsin. Onları da
0: Evet.
1: sevgiyle, saygıyla
0: Ya
1: bir kez daha
0: analım,
1: analım, kucaklayalım. Buradan sevgilerimizi
0: evet.
1: gönderelim.
0: İletelim.
1: Bir güzel Konya türküsü daha dinleyelim mi
0: Dinleyelim,
1: senden?
0: biraz daha hareketlenelim.
1: Olur.
0: Haydi
1: Hadi
0: bakalım.
1: bakalım.

Çok teşekkür ediyoruz bu güzel hareketli türkü için. Evet, türkülerle gün ortasında ritmimizi bir miktar artırmış olduk. Saatler de 12.30'u gösterdi bile. Şimdi bir kez daha sevgili Emre Kızıl mikrofon başına gelecek. Güzel bir Sivas türküsü okuyacak bizlere Divriği yöresinden. Aşık Ali Kızıltuğ'dan alınmış. Aslında çok da son dönemlerde bilinen, çalınan da değil mi? Farklı çeşitli düzenlemelerinin de yapıldığı, İngilizce kelime kullanmak istemedim aslında sevgili Emre. Dam üstüne çul serer diyoruz o zaman şimdi.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlüne sağlık sevgili Emre. Sen de ne kadar güzel yorumladın bu güzel sevilen türküyü. Şimdi
1: Teşekkürler.
0: Şanlıurfa'ya uzanacağız herhalde, değil mi?
1: Evet.
0: Bir güzel türkü daha dinleyeceğiz senden. Bu kez?
1: Bu kez hoylama bir iş türküsü. Bu sular akar ağlar, bendini yıkar ağlar. Ben yara ne söyledim, yüzüme bakar ağlar diyelim.
0: Buyurunuz.

Gönlünüze sağlık bu güzel eşlikleri için, saz üstadlarımızın da gönüllerine sağlık diyelim. Saatleri 12.42 yaptık bile. Şimdi bir Afyon Dinar türküsü sizlerle paylaşacağız. Sevgili Gülşen Kutlu'nun sesinden. Cevizin yaprağı dal arasında diyeceğiz. O sırada sazlar akortlarını yapacak. Sonrasında canlı performanslar devam edecek.

Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi bir kez daha solistimiz Selcan Kökçen Şahin mikrofon başında. Güzel bir Orta Anadolu türküsü seslendirecek sizler için. Sabiha Kubilay'dan alınan. Bastım da kırıldı İde'nin dalı, kötüye düşenin böyle olur hali.

0: Çok teşekkürler. Ne
1: Ben
0: güzel
1: teşekkür ederim.
0: hareketli bir türkü daha dinlemiş olduk sevgili Sercan Kökçen Şahin'in sesinden. Programın sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalarda bir güzel türkü daha rica edeceğiz kendisinden. Yine bir hareketli türkü olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi programın sonuna doğru yavaş yavaş yaklaştıkça radyoları başında bizi dinleyen dinleyenlerimizden de bunu saklamaya gerek yok.
0: Peki.
1: Burada böyle bir acaba şu türküyü mü okusak, bu türküyü mü okusak, şunu mu eklesek, şunu mu çıkarsak, gibi
0: konuşmalar, evet.
1: Boşluklar o yüzden radyoları başında bizi dinleyen dinleyenlerimiz.
0: Paylaşmış olalım.
1: Şimdi Denizli'ye doğru gidelim. Türkülerimiz var ama saate de bakınca Emre'ye de süre kalsın tabii ki diye. Denizli Acıpayam'da Mahsur Kaymak'tan alınan bir türkü var sırada. Yüzüğüm var aldaşlı, al değil mavi taşlı. Gitti yârim, gelivemedi. Gözlerim ondan yaşlı.
0: Keyifle dinliyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz. Saatler 12.54'ü gösterdi ve türkülerle gün ortasında yavaş yavaş bizler için ayrılan sürenin sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün İzmir Radyosu solistlerinden Emre Kızıl ve Selcan Kökçen Şahin'in güzel sesinden dinledik türküleri. Onlara saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel. Nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, Tarda Ali Özkan Özcan.

ritimde Murat Kas ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Programı Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meisterimiz Burçin Aktükün'le birlikte mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Sizlere yine Emre Kızıl'ın güzel sesinden dinleyeceğimiz çok güzel bir türküyle veda ediyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz sizlere. Türkülerle kalın efendim, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Sevgili dinleyenlerimiz, Bizim Eller programı başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak hazırız türkülerimizi dinletmeye. Siz de türkülerimizi dinlemeye hazırsanız açınız radyonuzun sesini. Çünkü türkülerimizle geldik ve size konuk olduk. Saygılar, sevgiler, selamlar bizi nerede dinliyorsanız sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Taceddin Dolu, speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir Erzurum türküsüyle başlatıyoruz programı. Nurullah Akçayır ve vefat eden sanatçımız İbrahim Erkal'la birlikte seslendiriyor. Seyreyle güzel, kudreti Mevla neler eyler. Hoş geldiniz.

Programımız içerisinde türküler dinlemeye devam ediyoruz. Anadolu topraklarını da adım adım geziyoruz türkülerimizle birlikte. Çukurova'ya götürelim sizi Zara'nın sesiyle. Muzaffer Sarı Sözen'in türkümüzü derlediğinde hatırlatalım. Adana'nın yolları taşlık.

0: TRT Türkü.
1: Nida Tüfekçi'nin Azerbaycan'dan derlediği türkü, Cengiz Özkan'ın o güçlü yorumuyla dinliyoruz. Aylı gece, serin külek, köy çemen.

0: Sen, sen, sen, ay gülüm sen, sen, sen ya sevmem.
1: Yine kurumumuzun sanatçılarından birini dinliyoruz. Adile Kurt Karatepe seslendiriyor Adıyaman türküsünü. Altın yüzüğüm kırıldı.

Gülüm digel men seni seveli, neçe gün, neçe ay, neçe ıldır. Kerkük divanını dinliyoruz. Ahmet Tuzlu'nun sesinden sevgili dinleyenlerimiz, Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan bir türkü bu.

Saatimiz 13.33'ü gösterirken sevgili dinleyenlerimiz, Bizim Eller programını TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunmaya devam ediyoruz. Türkülerimizi size dinletmeye devam ediyoruz. Onlardan biri Sivas türküsü, Aşık Metini'den alınan. Nida Ateş seslendiriyor. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan.

0: TRT Türkü.
1: Programımız içerisinde bir Kerkük türküsü dinletmezsek olmaz sevgili dinleyenlerimiz. Bir Kerkük türküsü dinletelim size. Sabahat Aslan seslendiriyor. Geceler zar geceler.

Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Hasan Özel seslendiriyor Ardahan Yöresi'nin bu güzel türkülerinden birini Yücel Paşmakçı'nın derlemiş olduğu.

Sevgili dinleyenlerimiz, Elazığ yöresinin türkülerinden birini size dinletelim şimdi. İzzet Altınmeşe'nin yorumuyla dinletelim bu türküyü. Gamzedeler, gam vurur, gamzedeler.

Programımız bizim ellerin sonuna geldik. Size sağlıklı, huzurlu bir gün diliyoruz ve veda ediyoruz size. Programlarımız içerisinde türkülerimiz sizinle buluşmaya devam edecek sevgili dinleyenlerimiz. Biz, program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Taceddin Dolu, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda edelim. Gaziantep'i

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'da ziyarette stratejik bir savunma anlaşmasına imza atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında savunma alanında Mekke Anlaşması imzalandı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin terör belasından kurtulma arifesindeyiz, ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır dedi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan terörist Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor. FETÖ'cü terörist kaçarken gömdüğü silah ve mühimmatın yerini gösterecek. Yer gösterme işlemi Cumhuriyet Savcısı nezaretinde geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, besicilikte kullanılacak güvenli elektronik küpe izleme sistemi projesini Kars'ta başlattı. 17 milyondan fazla büyükbaş hayvanın dijital bir kimlikle takip edileceğini söyledi. Bakan Yumaklı, üreticinin işini kolaylaştıracak sistemle tüketicinin de güvenilir gıdaya ulaşacak.

yapacağına vurgu yaptı. Yeni eğitim öğretim yılında 81 ilde 30 bin güvenlik personeli görevlendirilecek. İşkur üzerinden alınacak başvuruların ardından adaylar güvenlik soruşturması ve mülakattan geçecek. Personel okul giriş ve çıkışlarında görev yapacak. Gerekli durumlarda el dedektörü kullanabilecek. Ahbap Derneği'nin fesi için açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme derneğin yönetimi için görevlendirme yaptı. Ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar derneğin tüm faaliyetleri tedbiren durduruldu. Daha önce de Ahbap Derneği'nin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapılmıştı. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanmak ve imar kirliliğine neden olmakla suçlanıyor. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. operasyon düzenlendi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 15 şüpheli gözaltına alındı. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmeleri bekleniyor. Türk vatandaşı için usulsüz işlemler yapan örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan 80 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Yabancı uyruklu 687 kişinin vatandaşlığının iptali için başlatılan süreç ise devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşma sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. ABD'de 2028 başkanlık seçimi için şimdiden hesaplar yapılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Vance'i destekleyeceği iddia edildi. Washington Post'un iddiasına göre Trump, partisinin bağışçılarıyla yaptığı kapalı toplantıda Vance'i halefe olarak düşündüğünü söyledi. Trump ise bunu konuşmak için henüz çok erken diyerek konuyu rafa kaldırdı. Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'nın farklı noktalarına yaptığı saldırılarda 6 Filistinli yaralandı. Gazze şeridinde de katil İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Sivil savunma ekipleri 8 binanın enkazında yaklaşık 170 cenazenin daha bulunduğunu duyurdu. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda hazırlayıp canlı olarak sunduğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Türküler bir yörenin yalnızca ezgisi değil, aynı zamanda yaşam biçimi, kültürü ve hatıralarıdır. Kimi zaman bir gurbet yolcusunun özlemini, kimi zaman bir annenin duasını, kimi zaman da sevdanın en içten halini anlatır. Dilden dile, gönülden gönüle aktarılan bu kıymetli miras, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurmaya devam eder. Bugün de sizlerle birlikte Anadolu'nun farklı yörelerine uzanacak birbirinden güzel türküler eşliğinde kültürümüzün renklerini, zenginliğini paylaşacağız. Her türkü ait olduğu toprağın izini, her ezgi ise insanımızın duygu dünyasını yeniden ayrı bir hikayede taşıyacak bizlere. Dileriz ki programımız boyunca dinleyeceğiniz türküler gönlünüzde güzel duygular uyandırsın. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı, mikrofon başında ben Derya Can. Diyarbakır'dan yükselen sesimizle ülkemizin dört bir yanında, gönül coğrafyamızın neresinde olursanız olun bizleri dinleyin.

Yani tüm değerli dinleyicilerimizi, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Programımızın ilk türküsü halk arasında neşeli ezgisiyle sevilen Karpuz Kestim Yiyen Yok adlı eser. Karpuz kestim yiyen yok, halin nedir diyen yok. Yenile bir yar sevdim, hadi gözün aydın diyen yok. İlk bakışta güldüren bu türkümüz aslında paylaşmanın ve gönül kırgınlığının da ince bir ifadesi. Oğuz Doğan Cengiz'in sesinden.

Anadolu'da nar, bereketin, sevginin ve sadakatin simgesidir. Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan yarsız olur mu? Benim gönlüm sensiz olur mu?

Ceylan türkülerimizde zarafetin ve güzelliğin sembolüdür. Sevdiğini ilk gördüğü andan itibaren gönlüne söz geçiremeyen aşığın duygularını anlatan sıradaki eser sizlerle olacak. Salih Şahin'in sesinden Ceylan Seni Göreli TRT Türkü Frekanslarında...

TRT Türkü'de, TRT GAF Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili türkü dostları. Ege'nin yiğitlik ruhunu, Efe kültürünü, Zeybek geleneğini yaşatan güçlü bir türkü geliyor şimdi programımızda. Makbule Kaya'nın yorumuyla Çağırın Efeleri adlı eser sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Anadolu insanı için su, çeşme, pınarlar sadece yaşam kaynağı değil. Aynı zamanda buluşmaların, özlemlerin ve nice hikayelerin de tanığıdır. Çay benim, çeşme benim, ardıma düşen benim. Seninle eğlendim, sevdiğim başka benim. Şimdi Erol Köker'in sesinden Çay Benim, Çeşme Benim adlı eser radyolarınızda.

Turnalar halk edebiyatımızda özlemin, haberin ve kavuşma umudunun simgesidir. Şimdi gönüllere dokunan ezgisiyle Bir Çift Turna Gördüm Durur Dallarda adlı eseri Gülşen Kutlu'nun yorumuyla dinliyoruz.

Anadolu'nun coşkusunu, dostluğunu ve birlik ruhunu yansıtan hareketli bir halay türküsüyle programımıza devam ediyoruz. Düğünlerin, bayramların, imece kültürünün vazgeçilmez ezgilerinden biri olan bu güzel eser bizleri aynı halkanın içinde buluşturacak. Özlem Özdil'in yorumuyla Çekme Halay Başını sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerimiz bazen bir sevdayı, bazen de hasretin sessizliğini anlatır. Gönülde dinmeyen özlemi ve bekleyişi dile getiren sıradaki eser, Odam kireç tutmuyor, kum onu katmayınca, sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca diyerek Anadolu insanının duygularına tercüman oluyor. Meliha Güneş'in güçlü yorumuyla Odam kireç tutmuyor TRT Türkü frekanslarında.

Şimdi Çukurova'nın yiğitlik destanlarından birine uzanıyoruz hep birlikte. Dilden dile aktarılan kahramanlık hikayelerini konu alan bu türkü, güçlü ezgisiyle halk hafızasında önemli bir yere sahip. Büyük Usta Musa Eroğlu'nun kendi sesinden Kozanoğlu radyolarınızda.

sevdanın, kırgınlığın ve ince bir sitemin dile geldiği bir uzun havayla devam ediyoruz programımıza. Duygusu derin, sözleri yürekten gelen bu eser bizleri iç dünyamıza doğru yolculuğa çıkaracak. Belgin Gök'ün yorumuyla, keklik gibi dağdan dağa konar edim ben, sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Anadolu'nun renkli kültürünü, kırsal yaşamını yansıtan sevilen bir ezgiyle birlikteyiz şimdi de. Dilden dile aktarılan bu güzel türkü hem melodisi hem de sözleri de yıllardır gönüllerde. İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları eşliğinde Muzaffer Akgün'den Mor Koyun Meyla...

programımıza sevdayı tatlı bir sitemle anlatan kıvrak bir Anadolu türküsüyle devam ediyoruz sevgili türkü dostları. Sözleriyle tebessüm ettiren, ezgisiyle dinleyeni içine çeken bu güzel eseri Arzu Akmeşe'nin yorumuyla dinliyoruz. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın?

Türkülerimiz insanın en derin duygularını yalın ama etkileyici bir dille anlatır. Şimdi dinleyeceğimiz eserde gönül sızısını sevdanın bıraktığı izleri dile getiren duygu yüklü ezgilerimizden. İzzet Altınmeşe'nin kendine has yorumuyla seslendirdiği Deli Gönül Yine Ahuzar Oldu, yüreklere dokunan sözleri ve içten melodisiyle sizlerle.

Türkülerimizin sıcak ezgileri eşliğinde çıktığımız Türkü Diyar yolculuğunun bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Anadolu'nun dört bir yanından gönüllerimize ulaşan ezgilerle, sevdaya, özleme, umuda ve yaşamın içinden süzülen nice duygulara birlikte tanıklık ettik. Çünkü türküler yüzyıllardır dilden dile aktarılan kültür miraslarımızın en kıymetli emanetleridir. Veda ederken Anadolu'nun sevilen ezgilerinden Yaylanın Çimenine diyecek Ümit Bekizağ, biz huzurlarınızdan bu eserle ayrılacağız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetimde Semih Suat Sarı, mikrofon başında ben Derya Can. Bir başka Türkü Diyarı programında yeniden buluşmak dileğiyle sağlık, huzur ve gönlünüzden türküler eksik olmasın. Biz TRT

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Trabzon'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcılarımız Yiğit Yavuz ve Zeynep Ülkü Yıldırım, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. İlk türkümüzde sizleri buluşturuyoruz. Hüseyin Bıçak bizlerle. Ay doğar Giresun'dan, bulutlar arasından, buzlar gibi eridim yüreğin yarasından.

Rize Hemşin yöresindeyiz. Servet Çomoğlu'ndan derlenen türküyü İsmail Hakkı Demircioğlu seslendiriyor. Uyan Osman'ım uyan.

Siyah perçemini dökmüş yüzüne, salınarak gelen Hümaya bakın. Kimden söz işitmiş düşmüş yüzüne, keder yakışmayan simaya bakın. Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz şimdi de.

Şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözü ve müziği Muharrem Temiz'e ait. Cankat Erdoğan seslendiriyor. Bahçede bir bülbül ağlar. Gülün elinden, elinden. Gazel dökmüş solmuş bağlar. Yerin elinden, elinden.

Remzi Bekar'dan bir tulum havası dinledik, Artvin Düz Horonu. Şimdi de sizleri Adana yöresine götürüyoruz. Yıldıray Çınar'ın sesinden dinleyeceğiz. Ah neyleyim gönül senin elinden. Her zaman ağlarım gülemem gayrı. Ben bıktım usandım elin dilinden. Terk ettim sılayı dönemem gayrı.

Söz ve müzik İsmail Avcı'ya ait. Karmate söylüyor. Kestaneyi kestiler eşkin vermesin diye. Beni köyden sürdüler sevda etmesin diye.

Saatlerimiz 15.28. Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Manisa yöresindeyiz. Haydar Bayçın'dan derlenen türkü Mircan söylüyor. Kırmızı buğday ayrılmıyor sesinden.

Elazığ yöresinden bir türkü dinledik. Hasan Çelikel'den derlenen türküyü Gülseren Tatlıpınar seslendirdi. Saray yolu incedir, ne karanlık gecedir. Yastık kurbanın olan yer yatışı nicedir. Saatlerimiz 15.35, Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Ali Öztoprak bizlerle. Kemençemin telleri.

0: yanayım.
1: Mustafa Özarslan söylüyor. Kirpiklerin okey ile vur sineme öldür beni. Bıktım dünyanın tadından, vur sineme öldür beni.

Yedim yayla yoğurdu, yüreğim bulanıyı. Bu yaylanın kızları peşime dolanıyı. Artvin yöresindeyiz. Gökhan Birben bizlerle.

Açıklıkta da yar benim başıma duni. Açıklıkta da yar benim başıma duni. Oy oy oy sevdum ne dur senden çektim. Ellerini yüzüne niçin koydun sevdum.

0: gel gel. Oh varol.
1: Ettim orağımı, ettim kestane moli. Açıklıkta da yağar benim başıma doli. Mustafa Keskin'den dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Azerbaycan Tebriz'deyiz. Gürkan Özpeker seslendiriyor. Araz üstte, buz üstte.

sarılınca baklarınca telulu, saflaram saralınca telulu, narınca baklarınca telulu, saflaram saralınca telulu, şemadın bir yüreğim telulu, yardan cevap alınca telulu.

Kaşız mehri bandı tel, kaş göze mehri bandı tel.

Koro'dan dinledik. Karşı Dağlar Bizimdir ve bugün de Karadeniz'den yolculuğumuzun sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Trabzon'dan sizlere veda edeceğiz. Son türkümüzü Iğdır yöresinden dinleyeceğiz. İsmail Başaran'dan derlenen türküyü Osman Kalay seslendirecek. Asker olup vatana hizmet eylerem ben. Yapımcılarımız Yiğit Yavuz ve Zeynep Ülke Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında spikeriniz ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin terör belasından kurtulma arifesindeyiz, ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır dedi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin gerekli mekanizmaları içerdiğini söyledi. Geldiğimiz nokta şudur, Türkiye terörü bitiriyor dedi Ala. Terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimine yönelik tespit ve tescil sürecine devlet kurumlarının yürüteceğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, besicilikte kullanılacak güvenli elektronik küpe izleme sistemi projesini Kars'ta başlattı. 17 milyondan fazla büyükbaş hayvanın dijital bir kimlikle takip edileceğini söyledi. Bakan Yumaklı, üreticinin işini kolaylaştıracak sistemle tüketicinin de güvenilir gıdaya ulaşacağına vurgu yaptı. Ahbap Derneği'nin feshi için açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme derneğin yönetimi için görevlendirme yaptı. Ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar derneğin tüm faaliyetleri tedbiren durduruldu. Daha önce de Ahbap Derneği'nin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapılmıştı. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. operasyon düzenlendi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 15 şüpheli gözaltına alındı. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmeleri bekleniyor. Türk vatandaşlığı için usulsüz işlemler yapan örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan 80 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Yabancı uyruklu 687 kişinin vatandaşlığının iptali için başlatılan süreç ise devam ediyor. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik dev operasyon yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonunda 30 ilde düzenlenen baskınlarda 104 şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran ve Oman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. ABD'de 2028 başkanlık seçimleri için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. Trump'ın yardımcısı Vance'i destekleyeceği iddia edildi. Washington Post'un iddiasına göre Trump, partisinin bağışçılarıyla yaptığı kapalı toplantıda Vance'i halefi olarak düşündüğünü söyledi. Trump ise bunu konuşmak için henüz çok erken diyerek konuyu rafa kaldırdı. Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'nın farklı noktalarına yaptığı saldırılarda 6 Filistinli yaralandı. Gazze şeridinde de katil İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Sivil savunma ekipleri 8 binanın enkazında yaklaşık 170 cenazenin daha bulunduğunu duyurdu. Ukrayna, Rusya'nın lojistik altyapısına saldırılarını sürdürüyor. Bu kez e-ticaret şirketinin Yekaterinburg kentindeki deposu hedefteydi. Rusya'nın Ukrayna kentlerine saldırıları sürerken Devlet Başkanı Zelenski, NATO'dan hava savunma desteği istedi. ABD istihbaratının Rusya'nın NATO'yu test edebileceği yönündeki raporuysa Amerikan basınına sızdı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türküler eşliğinde saat 17'ye kadar sizinle olacağız. Şimdi size ekibimizi tanıtalım. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Türkü yolculuğumuz için hazırsanız başlıyoruz. İlk türkümüzü sanatçımız Sevcan Orhan seslendiriyor. Şu curamın telinde, bülbül öter dalında, cümle alem dilinde, muhtar mı oldun Kezban yenge?

0: seviyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Adana yöresine ait türküyü Seyhan Sultan'dan dinliyoruz. Adana Köprübaşı.

Sevgili dinleyiciler, Ezgi Mert'ten dinleyeceğiz. Sıradaki türkümüzü Diyarbakır yöresinden, Mardin kapısından atlayamadım.

Sevgili dinleyiciler, Kırşehir yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Erkut Özkan seslendirecek, Al Yanak Allanıyor.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Kırşehir yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Kaynak kişi Neşet Ertaş ve derleyen İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü, Nazlı Öksüz seslendiriyor. Köprüden geçti gelin.

Sevgili dinleyiciler, Cem Çelebi'den dinledik. Ömür Duvarı dedi ve sıradaki türkümüzü Arif Sağ seslendirecek. Değerli dinleyenler, çok yaralar gördüm, çok parelendim. Eyvah, dost yarası bitirdi beni. Çok sitemler gördüm, çok

Sevgili dinleyiciler, Sevgi Ateş'ten dinledik. Kaldır nikabını dedi ve sıradaki türkümüzü Ender Balkır seslendirecek. Elazığ yöresinden kar mı yağmış şu harputun başına?

Sevgili dinleyiciler, son türkümüzü Elvan Erbaş'ı seslendirecek Denizli yöresinden bir türkü. Tepside tepsi fındıklar.

TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, bugün 7 Ağustos Cuma, saatler 17'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programı da an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Çukurova'dan'ı sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyor. Ve programımızın ilk türküsünü dinliyoruz. Hatay yöresinden bir türkü, Ali Canlı'nın Ali Arı'dan derlediği bir türkü. Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. Hediye Hüseyin söylüyor.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 17.06 dakika geçiyor ve Çukurova'dan programı da TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında devam ediyor. Değerli dinleyenler, şimdi bir Azerbaycan türküsünü dinliyoruz. Mehmet Özbey'in Kazım Eşkiriz'den derlediği türküyü Köksal Coşkun okuyor. Bu dağda ceyran gezer, tellerin darar gezer. Men yara neylemişem, yar menden kenar gezer.

Sırada Kilis yöresinden bir türkü var. Muzaffer Sarı Söze'nin Nail Aslanpay'dan derlediği türküyü Tülay Yaşar söylüyor. Yoğurt koydum dolaba, bugün başım kalaba.

Sevgili dinleyenler, Kural Adam programında Mehmet Özbek'le Abdurrahman Kızılay'ı bir Kerkük türküsüyle dinledik. Şimdi ise Aksaray yöresinden bir türküyü dinleyeceğiz. Çiğdem Gürdal söylüyor. Karabiber aşma olur.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.28'i gösteriyor. Çukurova'dan programında bir Kıbrıs türküsünü Ali Çakar'ın yorumuyla dinliyoruz. Mausa Limanı.

Sayın dinleyenler, Çukur Odan programında Gaziantep yöresinden bir türküyü sanatçımız Dünya Tekin'in yorumuyla dinledik. Ahmet Turan Şen'i bir Rumeli türküsüyle dinliyoruz. Yine şahlanıyor kolbaşının kıratı.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, Kahramanmaraş yöresinden bir türküyü Sema Kaya Doğan söylüyor. Bir sen kaldın felek bana gülecek.

Sayın dinleyenler, bugünlükte Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsü Mersin yöresinden bir türkü. Ulaş Kurtuluş Ünlü'nün yorumuyla dinliyoruz. Portakalım tekerlendi. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı 3 ülkeye birden yapılmış sayılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayiinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Mekke Savunma Anlaşması'nın bölgenin güvenlik mimarisi açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, anlaşma bölgemizde barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sağlayacak dedi. Mekke Savunma Anlaşması dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkati çekildi. Bölgesel caydırıcılığı artırma yönünde atılmış stratejik bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. 12 maddelik teklif komisyon görüşmelerinin ardından genel kurul gündemine gelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin, terör belasından kurtulma arifesindeyiz, ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır dedi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin gerekli mekanizmaları içerdiğini söyledi. Geldiğimiz nokta şudur, Türkiye terörü bitiriyor dedi. Ala, terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimine yönelik tespit ve tescil sürecini devlet kurumlarının yürüteceğini vurguladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast girişiminde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor. FETÖ'cü terörist kaçarken gömdüğü silah ve mühimmatın yerini gösterecek. Soruşturma kapsamında Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe de Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaldığı otelde gözaltına alındı. Ayşe Nur Alanur Karatepe FETÖ'cü kardeşine yardım ve yataklıkla suçlanıyor. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. operasyon düzenlendi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 15 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Avukat Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'nın farklı noktalarına yaptığı saldırılarda 57 Filistinli'yi yaraladı. Çok sayıda Filistinli'yi de alıkoydu. Gazze şeridinde de sivil savunma ekipleri katil İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında yaklaşık 170 cenazenin daha bulunduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili açılan davada kusurlu olduğuna hükmetti. New Mexico eyaletinde görülen davada Meta'nın 567 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Şirket temize gideceğini açıkladı. Haberleri sunduk.

Bisküvilerde yayla. Yaylalarda hikaye dinlemenin tadı başkadır. Yaylaların atmosferi hikaye anlatma ve dinleme geleneğimize önemli katkılar sağlar. Güneşin batışıyla birlikte ay ve yıldızlardan başka ışık kaynağı bulunmaz. Yaylada insanlar uzak hikayelerin izleyicisi olmazlar. Yanı başlarındaki hikayelerin kahramanlarına dokunurlar. Yaylalar dizi dizi gezer, dolanır Anadolu'nun dört bir bucağını. Ama yeşilin maviye kucak açtığı, bulutların dağ gölleriyle buluştuğu Karadeniz'in yaylaları bir başkadır. Tulumun nefesi horonun sesine karışır, şenlik olur yaylalar. Yaylalara göç mevsimi ilkbahardır. Çimen yeşilinin boz sarıya döndüğü zamana kadar devam eder misafirlik. Toroslarda başkadır geleneği, Karadeniz'de başka. Enstrüman değişir, sipsi olur, tulum olur, türküsü başka, oyunu başka olur. Doğu Anadolu'dan güneye, Karadeniz'den İç Anadolu'ya, oradan Akdeniz'e kadar çok geniş bir coğrafyaya yayılmış yaylalarda türküler de beslenir. Arşivimizden Nida Tüfekçi'nin sesinden tematik bir yayla türküsüyle size veda ediyoruz. Tokat yaylasında yaylayamadım.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Öykü Akşamı. Saatimiz 18.10, TRT Türkü'de Türkü Akşamı başlıyor sevgili dinleyicilerimiz. Haftayı bitirdik. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarım adına. Ekip demişken programı hazırlayan İrem Çetinkol, teknik yönetimde Erdim Aktari, mikrofon başında ben Mücella Karada. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Gaziantep türküsüyle sizleri selamlayalım. Sümer Ezgi seslendirsin. Giydiğim atlas, iğneler batmaz, yar bensiz yatmaz.

köç dedi, köçme dedim, derdimi açma dedim, yol benim, yolcu benim, kapımdan geçme dedim. Elif Buse Doğan seslendiriyor efendim, Orhan Bahçıvan'ın derlediği bu güzel türküyü.

Efendim, bir Afyonkarahisar Emirdağ türküsüyle yola devam diyelim. Hale Gür seslendirsin bu türküyü. Önüne kuşanmış yandımdan önlük, içerim yanıyor yarı göynük göynük.

Teyyaremi uçurdum, yeşil dağ düşürdüm. Yeşil dağ varınca ben aklımı şaşırdım. Coşkun Gönültaş seslendiriyor. TRT Türkü'de bu güzel türküyü sizler için.

kaldı yurdum, kaldı tahtım, kaldı benim hür cennetim. Yav kolu da oyna üsken, altın beşik yurtum kaldı. Efendim, bu türkü Uygur Türklerine ait. Çiğdem Gürdal seslendiriyor.

Efendim Sabahat Akkiraz ve Mustafa Özarslan seslendiriyor. Bir şinik buğday verdim, ezbalı tabancıya. Çok mu yattın uykuya, çaldırdın yabancıya?

Mehmet Dörtkalp, dört kardeş ve sıra arkadaşları seslendiriyor. Az kaldı bayram ola, kolun boynuma dola. Bu bir Diyarbakır türküsü.

Efendim sırada bir Bulgaristan türküsü var. Faruk Yılmaz seslendiriyor. Diskotna'nın meşesi elindedir şişesi. Yaktı beni küleyledi dere köyün Ayşesi.

Dinleyicilerimiz birlikteliğimiz bir Mersin Silifke türküsüyle sürüyor. Sıtkı Akın seslendiriyor. Şu derenin uzunu, kıramadım buzunu, aldım köylü kızını, çekemedim nazını.

yeri dar dağınık, yel aldı gitti. Ne ektiysem toprağa, sel aldı gitti. Efendim, bir Kıbrıs türküsüyle Pelin Çetin de aramıza katılıyor.

Programımızın son dakikalarına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bir Şanlıurfa türküsüyle Gürkan Özpeker radyolarınıza geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Garip bir kuştu gönlüm yar, elimden uçtu gönlüm. Saçının tellerine takıldı, düştü gönlüm.

Emine Karakuş, Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Balkan türküsüyle bizimle birlikte ve diyor ki ver ateşi yalan dünya koyansın, Nazlı yârim uykulardan uyansın.

Dam ardına dolaştım, ot yolmaya buleştim. Bir denizle acı payam türküsü elbette özel gönlüm derlemiş Turgay Başyağ'la sizlerle olacak efendim. Bu sizlerle paylaşacağımız son türküydü. İrem Çetinkol hazırladı birlikteliğimizi. Erdem Aktari teknik yönetimdeydi. Mikrofon başında ben Mücella Karada. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

radyo başından bizlere kulak veren değerli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki sevgili konuklarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konserine. Efendim, türkü söyledik yanan yüreğimize su serpmek için, doğan bebeleri ninnilerle uyuttuk, türkülerle büyüttük. Kınalı kuzuları türküler eşliğinde yolladık, asker yolu bekledik türküler dilimizde. Başı dumanlı dağları geçerken türküler geçti yüreğimizden. Ozanın avazı, bağlamanın sözü, gönlümüzden geçenlerin sesi olduğu türküler. Şef Naci Düzel yönetimindeki sanatçılarımız birbirinden güzel türküleri seslendirmek üzere huzurlarınızdalar. Yaklaşık bir saat sürecek birlikteliğimiz ve programımızın ilk solistleri Elvan Sevim ve Ulaş Kurtuluş ünlü olacak. Kayseri'nin Gesi bağlarından başlayacak olan yolculuğumuz Sivas'ın dağlarını aşıp Ege'ye, Acıpayam yollarına varacak. Son olarak sanatçılarımızın seslendireceği Rumeli'den bir türküyle yöre yöre gezeceğiz. Öyleyse başlasın yolculuğumuz, söz sanatçılarımızda.

Den bir türküyle Gülseren Erdağ gelecek mikrofona. Gurbet elde yad ellerin derdini, çekeyim de eğleneyim bir zaman diyecek sanatçımız. Uğrun uğrun sevda çekenlerin yasını bu türküyle dile getirecek. Ardından Nihat Erdoğan, Kars Sarıkamış yöresinden seslendireceği deyişle dost gönüllere nasihati olacak. Son olarak koromuz Afyon yöresinden bir türküyle gelecek mikrofona. Şef Naci Düzel yönetimindeki sanatçılarımızla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Çok teşekkür ederiz. Ne güzel türkülerle yöre yöre gezerek başladık şefim, sağ olun. Ve sevgili dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz, konuklarımız, konserimizin bu bölümünde Erzincan yöresi

bizim eller ne güzel eller. Söylesin şirin diller, oynasın koç yiğitler. Anadolu'nun dört bir yanında söylenen türkülerimiz ne kadar güzeldir. Söylenen ezgiler eşliğinde koç yiğitlerin oyunları göz doldurur. Şirin dilli kadınların söylediği türküler hem ağlatır hem oynatır. Şimdi iki kadın sanatçımız gelecek huzurlarınıza. Münevver Özdemir ve Zülal Bakırcı'nın seslendireceği türkülerin ardından Kerkük Diyarı'ndan bir türküyle koromuz alacak sırayı. Hadi gelin bu güzel türkülere, sanatçılarımıza biz de eşlik edelim.

Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konserimiz devam ediyor. Dedik ya, konserimizin başında türkülerimizle yöre yöre gezeceğiz diye. Şimdi sanatçılarımız bir Karadeniz esintisi getirecekler. Umut Ayvaz'ın kemençe ile yapacağı uçuşun ardından Hüseyin Balcı, Trabzon Maçka'dan Fadime Kız'a sevdalı bir gencin sözlerini dile getirecek. Sonra Ali Bicek'le Diyarbakır'a gideceğiz. Ve son olarak Şef Naci Düzel yönetimindeki koromuz alacak sırayı ve sanatçılarımız Gaziantep'ten bir türküyle tercüman olacaklar gönlümüzden geçenlere.

İçimiz kıpır kıpır oldu bu güzel türkülerle. Çok teşekkür ediyoruz hem size hem sanatçılarımıza. Değerli izleyenlerimiz, kıymetli dinleyenlerimiz, stüdyomuzdaki değerli konuklarımız. Yüreğinden dökülen ustaca sözler şairin kalemine ilham olur. Sazın tezenesi şairin gönül telini titretir. Yeri gelir şairliğinden utandırır. Yeri gelir bir şairin yüreğinde buza keser türküler. Mısralar dolusu şiir söylense de köy türküleri kulağımızda hoş nameler bırakır, bir başka işler yüreğimizin en derinlerine. Eğer bir türkü düşerse dilinize, hiç çekinmeyin, hemen söyleyin. Söyleyin ki türkülerimiz her zaman hatırlansın, her zaman yüreklerimizde bir yer bulsun, onları sıcacık ısıtsın. Biz sevda dolu, hasret dolu, gönül dolusu türkülerle sizlerle birlikteydik bu akşam. Ama konserimizin sonuna geldik. Şefimiz Naci Düzel'e ve sanatçılarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bir başka radyo sanatçıları konserinde yeniden buluşmak dileğiyle yine o güzel türkülerle size veda ediyoruz. Hoşçakalın efendim.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak sizlere sunduğumuz Türkiye Evi programından tüm dinleyenlerimize sevgiler, selamlar, merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Programı bu akşam sizler için TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Erekinci,
1: ben Şeyh Musesen Kuş,
0: birlikte sunacağız efendim. Yaklaşık bir saat boyunca birbirinden güzel türküleri sizlere sunacağız. Diliyoruz ki sizler de bizlere eşlik edesiniz.
1: Bence eşlik ediyorlar her hafta olduğu gibi.
0: İnşallah. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız bağlamalarda Gökhan Karakaya, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Mahir Bedel ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bizlerle olacak.
1: Bu akşam yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı kardeşimiz Mehmet Daha Arıkan, tonmeister kardeşimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi her zaman olduğu gibi Tolga Önbaş bizimle beraber olacak.
0: Evet efendim, bugün yine güzel bir repertuar hazırladık sizler için.
1: Bir de güzel bir türküyle başladık.
0: Başladık değil mi?
1: Allah dert vermesin de Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman Amin. Vermiş türküsünü Tabii. okuduk.
0: Evet. Şimdi bakalım Şeyhimiz Esen Kuş bize hangi güzel türküyle seslenecek?
1: Erzincan'a gidelim.
0: Haydi bakalım.
1: Şöyle Aşık Daimi'nin güzel bir türküsünü okumaya çalışalım. Radyoda ilk defa okuyacağım bu akşama nasip oldu. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım diyelim.
0: Haydi bakalım.

0: Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama.
1: Ağlama demiş.
0: Ya aşık daimi.
1: Ozanımız aşık daimi.
0: Rahmet olsun.
1: Allah mekanını cennet eylesin.
0: Amin, amin.
1: Ülkemize, kültürümüze çok büyük eserler kazandırmıştır.
0: Evet.
1: Onların sayesinde bu kültürü, bu mirası biz de elimizden geldikçe yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Senin de ağzına gönlüne sağlık.
1: Eyvallah kardeşim, sağ olasın, var olasın.
0: Evet, şimdi sıra bende. Sürpriz olsun mu?
1: Olsun be Esra'm. Sen nasıl istiyorsan tamam, öyle olsun.
0: Peki.
1: Esra Erek'inci sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Esram benim çok sevdiğim bir türküydü. Yine sanki bu akşam yine abinin böyle içini okudun.
2: Daha önce kalbe karşıymış.
1: Aynen. Evet. Güler Duman ablamızdan dinlemiştim.
2: Ben de çok
1: severim. Çok da güzel okuyor zaten.
2: Gerçekten öyle. Vallahi. Böyle hayranlıkla dinlediğimiz güzel türkülerden bir tanesi. Güler Duman'ın da ustalığı, usta yorumculuğu gerçekten takdire şayan.
1: Aynen.
2: Saz sanatçılarımızın da ellerine sağlık.
1: Valla Şampiyonlar Ligi kadrosu burada bu akşam. Maşallah.
2: Çok şükür, evet, çok şanslıyız gerçekten bu anlamda.
1: Gökhan Hanım uzun zamandır aramızda yoktu. Canım benim, hoş geldin bu akşam. Cemo, sen de hoş geldin canım. Kızmak yok. Fatih'im, sen de hoş geldin canım. Şeref verdin.
2: Evet efendim, türkülerle programımıza devam ediyoruz. Ve Şeyhmus Esenkuş'un güzel sesinden birbirine bağlı ki güzel türkü dinleyeceğiz. Ben merak ediyorum.
1: Valla Malatya'yı zaten çok iyi biliyorsun. Malatya'nın yetiştirmiş olduğu çok usta bir abimiz var. Halen de kültüre hizmet ediyor. Mehmet Balaman abimizin çok güzel bir türküsü var.
2: Evet.
1: Daha önce çok kez okumuştum ama bu akşam yine bir ilk olacak. Hangi taş büyükse git vur başını.
2: Çok severim.
1: Ondan sonra hemen şöyle Elazığ'a bir gidelim.
2: Oo, memleketim.
1: Harput'a, evet, gidelim ondan. Haydi sonra. Bakalım. İki türküyü birbirine bağlayalım.
2: Dinliyoruz.

0: Ağzına, gönlüne sağlık sevgili şeyimiz Esenkuş. Dayanamadım.
1: Vallahi iyi ki dayanamadın.
0: Hatta sazlarımız da dayanamadı.
1: Aynen, Gökhan Baba kaçın. Da okudu. Fatih'im coşmuştu mendil mendil derken. Eyvallah, iyi ki varsınız. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Her zaman olduğu gibi.
0: Çok şükür, çok güzel bir Türkiye evi ailesiyle.
1: Sen de iyi ki eşlik ettin bana Esra'm. Çok güzel
0: ne
1: oldu.
0: Ne demek, olur mu?
1: Vallahi.
0: İçimden geldi, ben de eşlik ettim. Ağzına
1: İyi ki de içinden
0: sağlık.
1: Gelmiş. Sağ olasın, var olasın.
0: Evet.
1: Sakın programın sonuna geldik deme.
0: Yok, bugün bak, ben söylemeyeceğim. Bugün senden bekleyeceğim şey Musa.
1: Ona göre.
0: Devam edelim. Şimdi ben Aşık Veysel Şatıroğlu'nun güzel bir türküsünü seslendireceğim. Çok ilginçtir toprağı, doğayı. Bu kadar seven bir aşık toprağın ve doğanın uyandığı gün vefat ediyor 21 Mart'ta.
1: Gerçekten, Allah böyle bir güne nasip etti.
0: Evet, çok ilginç. Bu da herhalde ona denk olsa gerek. Aynen. Gerçekten onun gibi bir insana layık olsa gerek. Rahmet olsun. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı, avlasam çöllerde saz ile seni. Hemen peşine de güzel bir deyiş. Seher yeli nazlı yare, bildir beni, bildir beni.
1: Sen de bu türküleri ne güzel okursun Esra.
0: İnşallah. Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Aldın bizi götürdün uzaklara.
2: Vallahi ederim.
1: Vallahi duyguna sağlık. Arkadaşların da ellerine sağlık.
2: Değil mi? Sazlarımızın ustalığı.
1: Aynen öyle.
2: Bizi de okutuyor, öyle diyeyim. Hepsinin ellerine, gönüllerine sağlık.
1: Aynen. İyi ki bu çatı altında beraberiz. Zaten halk müziği paylaşmak değil mi?
2: Öyle.
1: En büyük olgusu.
2: Gerçekten öyle. Hem İyi duygularımızı hem türkülerimizi paylaşıyoruz bu
1: Aynen
2: akşam.
1: Öyle.
2: Ve paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili Şeyhimiz Esen Kuş'la birlikte.
1: Kurban oldum. Beni öyle bir hale getirdin ki şimdi ben nasıl türkü söyleyeyim Diyarbakırların dediği gibi.
2: Estağfurullah.
1: Benim babam.
2: Estağfurullah. Şeyhimiz abi ben az önce atladım. Sen bize bir sürpriz yaptın. Arada bir uzun hava okudun. Değil mi? Türkiye'ye girerken.
1: Vallahi sürpriz yaptık. Böyle aniden gelişti.
2: Evet. Ben şimdi şimdi söyleyeyim dedim. Hızlı bir geçiş yaptım çünkü. Aynen. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Sağ olasın.

0: gayet güzel oldu türkünün başında.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi senden neler dinliyoruz?
1: Esram, Gaziantep'e gideceğiz.
0: Evet.
1: Antep'in kalasına astırlar fermanımı. Yalnız bu türküyü yıllar önce ben de aynı hatayı yaptım. Gerçekten de türkünün sözleri gerçekten bir ağıt.
0: Hı hı.
1: Bir ağıt türküsü.
0: Evet.
1: Çok böyle giderli, ritimli okundu bu türkü. Aslında hı hı. hiç de öyle değil. Yani evet. sözlerine tam hı hı. aykırı bir gideriş şekli var. Biz bu akşam bunu biraz ağırlaştırıp tam sözlerine uygun okumaya, icra etmeye çalışacağız.
0: Evet.
1: Ondan sonra da Antep'e gitmişken Diyarbakır yakın. Bir tane de Diyarbakır türküsü okuyalım diyorum.
0: Biz de seve seve dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Çiğ köfteye meftune derdim ortağı dedin. Vallahi acıktık. Canımız çekti. Şehzade.
1: Meftune dedim de ilkinde meftune diyemedim yalnız. O meftune kim bilir ne acı çekti. Evet.
0: Ekip olarak gerçekten haftaya çiğ köfte istiyoruz diye sesler geliyor ekipten. Artık bilemiyorum Şems abi nasıl bir güzellik düşünürsün.
1: Vallahi çiğ köfte getiririm ve başım gözüm üstüne de istedikleri çiğ köfteyi buradan nereden bulayım? Şöyle Diyarbakır olsa, Adıyaman, Urfa. Oo.
0: Biz senden bekliyoruz belki sen...
1: Esram vallahi yapamıyorum. Bak ciddi söylüyorum.
0: Öyle mi?
1: Bu benim en büyük eksikliğim yani çiğ köfteyi bir türlü beceremedim yapmayı.
0: Canın sağ olsun.
1: Hiç böyle yalan konuşmayacağım. Ben çok güzel yapıyorum da yok öyle bir şey yok.
0: Canın sağ olsun abicim. Sen de çok güzel türküsünü söyledin bize. Ağzına gönlüne sağlık. Ha,
1: bunu ben beceriyorum.
0: Evet. Evet ağzına gönlüne sağlık.
1: Eyvallah sağ olasın.
0: Vakit kaybetmeden türkülerle devam edelim istiyorum. Ayrılık hasreti kâr etti cana, seher yeli sevdiğimden ne haber? Hemen arkasına da güzel küçük bir halay bağlamak istiyorum.
1: Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım.

0: Ağzına, yüreğine sağlık Esra'cığım.
1: Çok teşekkür ederim Şemsi abicim. Programın sonuna geldik.
0: Yok zaten ben hiç uzatmaya niyetim yoktu. Sen zaten programın sonuna geldik diyecektin abicim. Evet. Onun için lafı sana bırakıyorum.
1: Güzel bir halayla Maden Dağı Duman'dır bitireceğiz programımızı.
0: Tamam.
1: Efendim hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir türkü evinin daha sonuna geldik. Bu akşam mikrofon başında ben Esra Erekinci.
0: Ben Şeyh Hüseyin Kuş.
1: Sizlere güzel türküler söylemeye çalıştık efendim. Tekrar görüşünceye dek türkülerle kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Türkülerle kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. FM TRT İstanbul Radyosu için hazırlanan Bir Çift Söz programında sizlerle beraberiz. Program yapımcısı Elif Engin, teknik yönetmen İsmail Kesici, bendenizde programı hazırlayan sunan Ali Bektaş. Bütün dinleyenlerimizi, siz aziz dinleyenlerimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz, dileriz bu yarım saat içinde kültürümüzden, geleneğimizden süzülüp bize kadar ulaşan bu olağanüstü türküleri anlamaya, paylaşmaya bir vesile olur bu programımız. Sevgili dinleyenler, Sivas Kangal Mamaş Köyü'nden alınma bir türküyle başlayacağız bu haftaki Bir Çift Söz programına. Kaynak kişi Aşık Süleyman Fahri'den Muzaffer Sarı Sözen merhumun derleyip notaya aldığı ve hemen her Türkçe bilenin, her Türk'ün, her türkü sevdalısının bildiği bir türkü. Mamaşlı Zeynep'in türküsü. Eseri 1998 yılında birlikte Gülün Kokusu Vardı adlı bir albüm çıkaran İsmail Hakkı Demircioğlu ve Erkan Oğur ustalarımızdan dinleyeceğiz. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında.

Sevgili dinleyenler, İsmail Hakkı Değirmencioğlu ve Erkan Oğur ustalarımızdan dinlediğimiz Zeynep'im adlı türküyle ilgili olarak ustamız İzzet Altınmeşe 1992 yılında bir dergiye verdiği röportajda Zeynep türküsünün Kerkük'te aynı melodi ve benzer sözlerle Zeynel olarak söylendiğini ifade ediyor. İzzet Altınmeşe ustaya göre Zeynel'in türküsü Zeynep türküsünün eş metni değerinde.

Kerkük de malumunuz bir Türk yurdu. Böylece aktarılmış olmasında bendenize göre de hiçbir problem yok. Türküde anlatılan bir olay var, bir gerçeklik var, bir yaşanmışlık var. Farklı rivayetler var. Kemal Sarıkartal adlı bir derlemeciden, Mamaşlı Mihmani adlı bir aşıktan, yani Hüseyin Soğuk'tan, Mehmet Kızılgöz adlı olayın şahitlerinden birinden ve nihayet Okay Kangal'dan. Hepsindeki ortak vurgu bu sözlerin aslında aşık Süleyman tarafından yakıldığı, havalandırıldığı, yani birbirine aşık iki gencin hikayesinin mektupla aşık Süleyman'a bildirildiği ve onun da bu türküyü yaktığı, havalandırdığı şeklinde. Geçelim efendim bir çift söz programında bir başka türküye. Tuğba Gel ustamızdan dinleyeceğiz. Elazığ'dan kaynak kişi Adnan Çilesiz'den derleyen ve notaya alan Salih Turhan. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası. Nerelerde mesken kurmuş gönlümün eğlencesi.

Sevgili dinleyenler, Tuğba Gel ustamızdan dinlediğimiz bu Elazığ türküsüyle ilgili olarak repertuvar kayıtlarında sözlerin Harputlu büyük şair Hacı Hayri Bey'e ait olduğu ifade ediliyor. Harputlu Hacı Hayri Bey'i biz başka türkülerdeki sözlerinden ve divanından, şiirlerinden biliyoruz. Türkü Sabah makamında daha çok şarkı formuna yakın olan bu eser yine ara nameleri Salih Turhan tarafından yazılarak Türk halk müziği repertuarımıza, müzik repertuarımıza kazandırılmış. Sözleri azıcık şöyle Türkçenin hece vezninden anlayanlarımız mutlaka hece vezninin 7 artı 8 yahut 8 artı 7'li duraklı 15'li hece ölçüsüne oturduğunu fark edeceklerdir. Bir başka türküye kulak verelim. Şimdi Koro'dan dinleyeceğiz. Yozgat Akdağ Madeninden kaynak kişi derleyen ve notaya alan Nida Tüfekçi Usta. Allah rahmet etsin. Yıldız akşamdan doğarsın, dağlara boyun eğersin. Ben gibi yar mı seversin, doğmayaydın mavi yıl.

Efendim Koro'dan dinlediğimiz Yozgat Akdağ Madeninden alınma Nida Tüfekçi ustamızın repertuvara kazandığı bu türküde son dörtlükte geçen Yıldızlardan Ürüşansın, Benim Gibi Perişansın dizelerinde duyduğumuz Ürüşan yani Huruşan, coşmak, çağlamak, köpürmek anlamındadır. Huruş etmek yahut huruşan etmek Farsçadan dilimize geçmedir. Kaynayıp taşmak, neşe ve ahenk gibi anlamları da vardır. Bu türküde anlatılan mavi yıldız aslında geleneksel kozmolojide, astrolojide Zühre yıldızı denilen yıldızdır. Anadolu'da bu yıldıza kervan kıran da derler. Nitekim Kırgız Türkleri de bu yıldıza kervan culduz demişler. Geçmişin dünyasında gece ile şafak arasındaki zamana erte adı verildiği için çoğunlukla bu yıldıza erte yıldızı adı da verilmiş. Gece ile şafak arasında doğan, şafağın sökeceğini müjdeleyen bu yıldız, tan yıldızı, çoban yıldızı, sarı yıldız, mavi yıldız adlarıyla da anılıyor. Aşık Veysel'in anlatımına göre Sivas Yozgat dolaylarında bu yıldızın erkence doğması yüzünden gece yarısı yola çıkan kervan haydutlar tarafından yolu kesilip yok edilirmiş. İşte bu mavi yıldız yahut sarı yıldıza kervan kıran denilmesinin sebebi buymuş. Semra Bağcı ustamıza kulak vereceğiz. Erzurum'dan Seyfettin Sığmaz'dan alınan, hem onun derlediği, notaya aldığı ve kaynak kişisi olduğu bir türkü dinleyeceğiz. Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır. Sen de çok haller bulunur, dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yari görmezsem halim yaman olur.

Efendim Semra Bağcı'dan dinlediğimiz bu türkünün kaynak kişisi, derleyeni, notaya alanı Seyfettin Sığmaz, hem halk müziğimizin hem sanat müziğimizin büyük önemli ustalarından birisi. 1921 Erzurum Tortum doğumlu ve 1974 yılında vefat etmiştir. Bir süre Muzaffer Sarı Sözen yönetimindeki Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosu'nda mey, zurna ve klarnet sanatçısı olarak da görev yapmıştır. Mavi yelek mor düğme, iki dağın arasında kalmışım, bu tepe pullu tepe, kavurma koydum tasa, habu diyar gibi türkülerin tümü Seyfettin Sığmaz ustanın, Allah rahmet etsin, türküleridir. Son bölümdeyiz şimdi. Muzaffer Ertürk ustamızın sesinden dinleyeceğimiz, aslında çok aşina olduğumuz bir türküyle veda edeceğiz sizlere. Bu türküye nereden aşinayız? Rahmetli Ahmet Kaya'nın okumasından, sesinden, sözünden aşinayız. Fakat herhalde buradaki derleme, melodi, ezgi ve sözler Ahmet Kaya'nın okumasından biraz farklı. Açık kaynaklarda bu türkünün İzzet Altınmeşe Usta'dan Ahmet Kaya'ya nasıl aktarıldığıyla ilgili bilgiler de var. Çaldığın saza mı yanam, ettiğin naza mı yanam, alam yari yanıma, kış yatam, güz uyanam. Diyarbakır'dan kaynak kişi Lamia Benek'ten İzzet Altınmeşe ustamızın derlediği, Altan Demiril'in notaya aldığı bir türküyü Muzaffer Ertürk ustamızın sesinden dinleyerek veda ediyoruz sizlere. Saza niye gelmezsin, söze niye gelmezsin, var gündüz kârı neyle, gece niye gelmezsin? Sürçülisan ettikse affola, haftaya tekrar görüşmek ümidiyle kalın sağlıcakla.

TRT Türkü. Aşıklarımız.

0: programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Kamber Nar, ton meisterimiz Mutlu İç Yılmaz, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe. TRT Türkü'de yeniden sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bu akşam konuğumuz, türkülerin dili olacak konuğumuz Sivas Kangal'dan Ali Baştuğ. Sevgili Ali Baştuğ, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Kısaca dinleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Tabii ki dediğin gibi Kangal'ın Yelizli köyünde doğmuşum. 1955 doğumluyum. 69'da başkent Ankara'ya geldim.
0: Peki sohbet edeceğiz sevgili Baştuğ. Bir türkü dinleyelim mi sizden? Bize ne söyleyeceksiniz?
1: Eyvallah, yine köyüme yazmış olduğum bir işte telli durnam, sen kim bana küsedin.
0: Yelizli köyüne yazdın öyle mi?
1: Evet, eyvallah.
0: Buyurun.

0: o bölgeyi gezdirdin.
1: Böyle teşekkür ederim.
0: Geleceği.
1: Sağ
0: olasın, var olasın. Sevgili Baştuğ, Sivas yani köylerimizde yakın biliyoruz birbirimizi ama dinleyicilerimiz bilmesi anlamında söylüyorum. Ozanların bol olduğu, etkilenmemek mümkün değil. Yani her evde sazın bulunduğu bir ortamdan geliyoruz. Siz kimlerden örnek aldınız, kimler rehberlik etti size, ustalarınız kim oldu, biraz onlardan bahseder misiniz sevgili Baştuğ?
1: Ben köydeyken sesim güzeldi de merak vardı. Yani büyüklerimiz çalıp söylerdi, ben de bunlar gibi çalıp söyler miyim diye. Köyde maşa var veya süpürge, onlardan esinerek cemlerde giderdik. Cemlerde onlara baka baka, o bizim dedelerden, bir sürü dedemiz var bizim köyde. Daha büyük ozanlarımız var mesela, İsmail abi gibi, Müslüm Sümbül gibi. Aşık Veysel'den çok esinlendim. Onlara baka baka bu hale geldim.
0: Bugünlere getirdin. Evet. Yolun açık olsun diyelim.
1: Teşekkür
0: sevgili
1: ederim,
0: Baştuğ.
1: Sağ olasın.
0: Bir türkü daha dinleyelim mi sizden?
1: Eyvallah, sağ
0: ol. Ne söyleyeceksiniz bize?
1: Cananım sana diyeceğim.
0: Buyurun.

0: Eline, teline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olasın. Sevgili Baştuğ, bu sarma tekniğini soracaktım. Sen de tam o tekniğe yakın bir eser okudun. Bu sarma, bizim kısa sap bağlamalarda sarma dediğimiz saz çalanlar, evet, bu işi bilenler,
1: eyvallah,
0: bilir.
1: Eyvallah, tabii.
0: Yapanlardan, en iyi yapanlardan bir tanesi sizsiniz, bir tanesi de Mehmet Ali Alpay. Evet. Malatyalı,
1: eyvallah,
0: bağlama, tabii, ustası. Ona da saygı hürmetlerimizi gönderiyoruz.
1: Ediyoruz selamımızı.
0: Kimlerden öğrendin bu sarma tekniğini? Yani herkes kolay kolay yapamaz bu sarma tekniğini.
1: Yapamıyor. Şimdi rahmetli Ali Kurt vardı, Zileli. İşte dede, Mehmet Ali dede, Müslüm abi, İsmail abi. Bunlar da baka baka, yani güzel de bir makam. Yani herkes de çalamıyor dediğin gibi. Mesela bizim Erdal Arız'ın ne diyor? Ona kaset yapar falan ne diyor? Sen diyor sarmalar yap, dolmalar da ben yapan diyor.
0: Esmer olsun, olsun diye, evet.
1: Evet,
0: güzel sarma yapıyorsun. Var.
1: Şimdi o sarma tekniği çıkardı.
0: Evet, evet, evet. Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili Baştuğ?
1: Eyvallah. Şimdi
0: bize yine ne söyleyeceksin?
1: Yine biz köyden geldik, kırsal kesimden, fakirik. Dağda, taşta geldik, davar yerken gurbete geldik. Gurbette telef olduk. Telef olduk diye bir türkü mü?
0: Buyurun. Mesela.
1: Eyvallah. Buyurun.

0: telef olup sana sana.
1: Eyvallah, var olasın, sağ olasın sevgili Başduh.
2: Teşekkür ederim.
1: Bizi de dertlendirdin böyle, seni de biraz dinlendireyim istersen.
2: Eyvallah,
1: nefeslen. Bir türkü de ben söyleyeyim dinleyicilerimize.
2: Bekliyorum.
1: Belki beni anlar diye kula derdimi söyledim. Yakınlarım yoktu niye, ele derdimi söyledim diyorum.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağlık. Sağ olasın. Sevgili başlığı ara vermeden bir türkü de senden dinleyelim mi? Bize ne söyleyeceksin?
0: Eyvallah. Yar senin elinden ben yana yana.
1: Buyurun. Gidelim.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına sağlık. Sevgili Başdoğu, programımızın da sonuna yaklaştık. Davetimizi kırmayıp geldin. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Sağ olasın, var olasın.
2: Ben de sana teşekkür ederim.
1: Son olarak bize ne söyleyeceksin sevgili Başdoğu?
2: Olsun. Bağlanmayın boş dünya diye.
1: Diyorsunuz.
2: Diyorum.
1: Değerli dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşça kalın. Tüm sağlıklar diliyorum.
2: Dinleyenlere sevgiler, saygılar.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinko'nun hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: TRT Türkü.

eski bir hatırayı anımsatır. İşte bu türküler dinledikçe insanı uzak diyarlara götürür. Bu gece de o yolculuğa birlikte çıkıyoruz. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Mehmet Özbek'in Zülkü Faltan'dan derlediği Elazığ türküsünü Sabahat Aslan söylüyor. Ağaçı yolladım urum eline, eser bağdı sabah zülfün teline.

Sesker'in Aziz Çelik'ten derlediği Adıyaman türküsüyle Nihat Erdağ sizlerle. Eyvarına vardım eyvanı çamur, odasına vardım elleri hamur.

Arif Meşhur'un Sadık Doğanay'dan derlediği Tokat türküsünü Gürsoy Babaoğlu söylüyor. Bir güzelin hasretinden ahından tutuştu her yanım, yandı hayandı.

Süleyman Yıldız'ın İpek Bayrak'tan derlediği Erzincan türküsüyle Ahmet Turan Şan sizlerle. Bütün dünya senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana.

Aşık Ali Sultan'a ait Sivas türküsüyle Elvan Sevim sizlerle. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum.

Muzaffer Sarı Sözen'in Cemil Orhun'dan derlediği Ankara türküsüyle Nimet Bülbül sizlerle. Meşeler gövermiş, varsın göversin. Söyleyin huysuza, durmasın gelsin.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas türküsünü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Çiğdem der ki ben Ela'yım, yiğit başına belayım.

Muzaffer Sarı Sözer'in Nuri Üstün Ses'ten derlediği Sivas türküsünü Erol Köker'den dinliyoruz. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

Hüseyin Yaltır'a ait olan güzel türkümüzde Aysun Gültekin sizlerle. Çalın davulları çaydan aşağıya, mezarımı kazın dostlar belden aşağıya.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak sizlere sunduğumuz Türkiye Evi programından tüm dinleyenlerimize sevgiler, selamlar, merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Programı bu akşam sizler için TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Erekinci,
1: ben Şeyh Musesen Kuş,
0: birlikte sunacağız efendim. Yaklaşık bir saat boyunca birbirinden güzel türküleri sizlere sunacağız. Diliyoruz ki sizler de bizlere eşlik edesiniz.
1: Bence eşlik ediyorlar her hafta olduğu gibi.
0: İnşallah. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız bağlamalarda Gökhan Karakaya, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Mahir Bedel ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bizlerle olacak.
1: Bu akşam yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı kardeşimiz Mehmet Daha Arıkan, tonmeister kardeşimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi her zaman olduğu gibi Tolga Önbaş bizimle beraber olacak.
0: Evet efendim, bugün yine güzel bir repertuar hazırladık sizler için.
1: Bir de güzel bir türküyle başladık.
0: Başladık değil mi?
1: Allah dert vermesin de Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman Amin. Vermiş türküsünü Tabii. okuduk.
0: Evet. Şimdi bakalım Şeyhimiz Esen Kuş bize hangi güzel türküyle seslenecek?
1: Erzincan'a gidelim.
0: Haydi bakalım.
1: Şöyle Aşık Daimi'nin güzel bir türküsünü okumaya çalışalım. Radyoda ilk defa okuyacağım bu akşama nasip oldu. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım diyelim.
0: Haydi bakalım.

0: Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama.
1: Ağlama demiş
0: Ya aşk daimi.
1: ozanımız, aşk daimi.
0: Rahmet olsun.
1: Allah mekanını cennet eylesin.
0: Amin, amin.
1: Ülkemize, kültürümüze çok büyük eserler kazandırmıştır.
0: Evet.
1: Onların sayesinde bu kültürü, bu mirası biz de elimizden geldikçe yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Senin de ağzına gönlüne
1: Eyvallah
0: sağlık
1: kardeşim, sağ
0: James abi.
1: olasın, var olasın.
0: Evet, şimdi sıra bende. Sürpriz olsun mu?
1: Olsun be
0: Haydi
1: Esra'm,
0: bakalım.
1: sen nasıl istiyorsan öyle
0: Tamam,
1: olsun.
0: peki.
1: Esra Erek ikinci sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Esram benim çok sevdiğim bir türküydü. Yine sanki bu akşam yine abinin böyle içini okudun.
2: Daha önce kalbe karşıymış.
1: Aynen.
2: Evet.
1: Güler Duman ablamızdan dinlemiştim.
2: Ben de çok
1: severim. Çok da güzel okuyor zaten.
2: Gerçekten öyle.
1: Vallahi.
2: Böyle hayranlıkla dinlediğimiz güzel türkülerden bir tanesi. Güler Duman'ın da ustalığı, usta yorumculuğu gerçekten takdire şayan.
1: Aynen.
2: Saz sanatçılarımızın da ellerine sağlık.
1: Valla Şampiyonlar Ligi kadrosu burada bu akşam. Maşallah.
2: Çok şükür, evet, çok şanslıyız gerçekten bu anlamda.
1: Gökhan Hanım uzun zamandır aramızda yoktu. Canım benim, hoş geldin bu akşam. Cemo sen de hoş geldin canım. Kızmak yok. Fatih'im sen de hoş geldin canım. Şeref verdin.
2: Evet efendim, türkülerle programımıza devam ediyoruz. Ve Şeyhmus Esenkuş'un güzel sesinden birbirine bağlı ki güzel türkü dinleyeceğiz. Ben merak ediyorum.
1: Vallahi Malatya'yı zaten çok iyi biliyorsun. Malatya'nın yetiştirmiş olduğu çok usta bir abimiz var. Halen de kültüre hizmet ediyor. Mehmet Balaman abimizin çok güzel bir türküsü var.
2: Evet.
1: Daha önce çok kez okumuştum ama bu akşam yine bir ilk olacak. Hangi taş büyükse git vur başını.
2: Çok severim.
1: Ondan sonra hemen şöyle Elazığ abi gidelim.
2: Oo, memleketim.
1: Harput'a evet. Gidelim ondan. Haydi sonra. Bakalım. İki türküyü birbirine bağlayalım.
2: Dinliyoruz.

0: Ağzına, gönlüne sağlık sevgili Şehmuz Esenkuş. Dayanamadım.
1: Vallahi iyi ki dayanamadın.
0: Hatta sazlarımız da dayanamadı.
1: Aynen, Gökhan Baba da okudu. Fatih'im coşmuştu mendil derken. Eyvallah, iyi ki varsınız. Ellerinize, kollarınıza sağlık her zaman olduğu gibi.
0: Çok şükür, çok güzel bir Türkiye evi ailesiyle.
1: Sen de iyi ki eşlik ettin bana Esra'm. Çok güzel
0: ne
1: oldu.
0: Ne demek, olur mu?
1: Vallahi.
0: İçimden geldi, ben de eşlik ettim. Ağzına gelenlere sağlık.
1: İyi ki de içinden gelmiş. Sağ olasın, var olasın.
0: Evet.
1: Sakın programın sonuna geldik deme.
0: Yok, bugün bak, ben söylemeyeceğim. Bugün senden bekleyeceğim Şehmuz abi.
1: Ona göre.
0: Devam edelim şimdi, ben Aşık Veysel Şatıroğlu'nun güzel bir türküsünü seslendireceğim. Çok ilginçtir toprağı, doğayı. Bu kadar seven bir aşık toprağın ve doğanın uyandığı gün vefat ediyor 21 Mart'ta.
1: Gerçekten, Allah böyle bir güne nasip etti.
0: Evet, çok ilginç. Bu da herhalde ona denk olsa gerek. Aynen. Gerçekten onun gibi bir insana layık olsa gerek. Rahmet olsun. Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı. Avlasam çöllerde...

0: TRT Türkü.
1: Aldın bizi götürdün uzaklara.
2: Teşekkür vallahi ederim.
1: Vallahi duyguna sağlık. Arkadaşların da ellerine sağlık.
2: Değil mi? Sazlarımızın ustalığı.
1: Aynen öyle.
2: Bizi de okutuyor, öyle diyeyim. Hepsinin ellerine gönüllerine sağlık.
1: Aynen. İyi ki bu çatı altında beraberiz. Zaten halk müziği paylaşmak değil mi? Öyle. En büyük olgusu.
2: Gerçekten öyle. Hem İyi duygularımızı hem türkülerimizi paylaşıyoruz bu aynen akşam. Öyle. Ve paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili Şeyhimiz Esen Kuş'la birlikte.
1: Kurban oldum. Beni öyle bir hale getirdin ki şimdi ben nasıl türkü söyleyeyim Diyarbakırların dediği gibi.
2: Estağfurullah.
1: Benim babam.
2: Estağfurullah. Şeyhimiz abi ben az önce atladım. Sen bize bir sürpriz yaptın. Arada bir uzun hava okudun. Değil mi? Türkiye'ye girerken.
1: Vallahi sürpriz yaptık. Böyle aniden gelişti.
2: Evet. Ben şimdi şimdi söyleyeyim dedim. Hızlı bir geçiş yaptım çünkü. Aynen. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Sağ olasın.
2: O da gayet olsun. Güzel oldu türkünün başında.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Şimdi senden neler dinliyoruz?
1: Esram, Gaziantep'e gideceğiz.
2: Evet.
1: Antep'in kalasına astırlar fermanımı. Yalnız bu türkü yıllar önce ben de aynı hatayı yaptım. Gerçekten de türkünün sözleri gerçekten bir ağıt.
2: Hı hı.
1: Bir ağıt türküsü.
2: Evet.
1: Çok böyle giderli ritimli okundu bu türkü. Aslında hı hı. Hiç de öyle değil. Yani
2: evet.
1: Sözlerine tam hı hı. Aykırı bir gideriş şekli var. Biz bu akşam bunu biraz ağırlaştırıp tam sözlerine uygun okumaya, icra etmeye çalışacağız.
2: Evet.
1: Ondan sonra da Antep'e gitmişken Diyarbakır yakın. Bir tane de

0: Çiğ köfteye meftune derdim ortağı dedin. Vallahi acıktık. Canımız çekti. Şemsi
1: meftune
0: abi.
1: Dedim de ilkinde meftune diyemedim yalnız. O meftune kim bilir ne acı çekti. Evet.
0: Ekip olarak gerçekten haftaya çiğ köfte istiyoruz diye sesler geliyor ekipten. Artık bilemiyorum Şemsi abi. Nasıl bir güzellik düşünürsün?
1: Vallahi çiğ köfte getiririm. Başım gözüm üstüne de istedikleri çiğ köfteyi buradan nereden bulayım? Şöyle Diyarbakır olsa, Adıyaman, Urfa. Oo.
0: Biz senden bekliyoruz. Belki sen...
1: Esram vallahi yapamıyorum. Bak ciddi söylüyorum.
0: Öyle mi?
1: Bu benim en büyük eksikliğim yani. Çiğ köfteyi bir türlü beceremedim yapmayı.
0: Canın sağ olsun.
1: Hiç böyle yalan konuşmayacağım. Ben çok güzel yapıyorum da yok öyle bir şey yok.
0: Canın sağ olsun abicim. Sen de çok güzel türküsünü söyledin bize. Ağzına gönlüne sağlık. Ha,
1: bunu beceriyorum.
0: Evet. Evet, ağzına gönlüne sağlık.
1: Eyvallah, sağ olasın.
0: Vakit kaybetmeden türkülerle devam edelim istiyorum. Ayrılık hasreti kâr etti cana, seher yeli sevdiğimden ne haber? Hemen arkasına da güzel küçük bir halay bağlamak istiyorum.
1: Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım.

0: Ağzına, yüreğine sağlık Esra'cığım.
1: Çok teşekkür ederim Şemiz abicim. Programın sonuna geldik.
0: Yok zaten ben hiç uzatmaya niyetim yoktu. Sen zaten programın sonuna geldik diyecektin abicim. Evet. Onun için lafı sana bırakıyorum.
1: Güzel bir halayla Maden Dağı Dumandır bitireceğiz programımızı.
0: Tamam.
1: Efendim hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir türkü evinin daha sonuna geldik. Bu akşam mikrofon başında ben Esra Erekinci.
0: Ben Şeyh Musesen Kuş.
1: Sizlere güzel türküler söylemeye çalıştık efendim. Tekrar görüşünceye dek türkülerle kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Türkülerle kalın.

0: benim türküm.
1: Sabriye Balkır, İzmir. Anneme armağan ediyorum. Uçun kışlar için İzmir'e doğru.